0: tarihten günümüze bazı insanların inandığı halde inanmamış gibi yaşamayı arzuladıkları bir gerçektir. Modern zamanlar bu durumun en çok görüldüğü ve yaşandığı bir dönemin adıdır. Bu arzu tembellik ve kayıtsızlığın değil, bilinçli bir tercihin ürünüdür. Bir başka deyişle bu aslında taammüden inancın gereğini yapmama halidir. Eskiden bir kısım batını haşhaşi, dinin namaz, oruç ve zekat gibi vecibelerini kendilerince yorumlayarak bu ibadetleri yapma sorumluluğundan kurtulduklarını düşünürdü. Bugünün insanı ise özellikle ibadetlerin modern hayat içinde yerine getirilmesinin zorluğunu dile getirmektedir. Hatta açıkça ibadetsiz bir din olması arzusunu dışa vurmaktadır. Çünkü onlara göre ibadetler hayatı kısıtlamakta, gündüz çalışmayı ve gece eğlenceyi bölmektedir. Dolayısıyla onlara göre ibadet, özgürlük için bir tehlike ve tehdit unsuru olmaktadır. Öyleyse dinin pratikleri olan ibadetler, insanın hayatını minimum düzeyde işgal etmeli, hatta mümkünse bütünüyle hayattan çekilmelidir. Bu yüzden reform hareketleriyle Hristiyanlık modern hayatın gereklerine göre yeniden dizayn edilmiştir. Bu hareket sonuçta deizm denilen ilahın dünya ile alakasını kesmek suretiyle ilahi müdahaleye kapalı bir dünya kurmak düşüncesine götürmüştür. 19. yüzyıldan beri İslam'la ilgili de benzer talepler vardır. Nitekim Abdullah Cevdet gibi bazı modern zaman aydınları içtihadı bir reform aracı gibi kullanmaya kalkmışlar ve bu yolla İslam'da reform denemelerinde bulunmuşlardır. Çünkü dinin vecibeleri ve ahlaki ilkelerinin günah ve sevap karşılığına bağlanması bu şekilde düşünen kişileri rahatsız etmektedir. Bu kişiler her ne kadar Allah'a ve dine inandıklarını sözlü bir şekilde dile getirseler de, ibadetleri yerine getirmek söz konusu olduğunda tercihlerini aksi yönde kullanmaktadırlar. Namaz kılmayı iş kaybı veya iş akışını aksatıcı bulurken oruç tutmanın verimliliği azalttığını düşünürler. Zekatı ise bazı insanlara haksız ve emeksiz kazanç sağlama yolu olarak görürler. Özellikle ibadetleri işlerine geldiği şekilde yorumlayıp kendilerine göre bir takım önerilerde bulunurlar. Onlara göre namaz kılmak boş vakitleri değerlendirmektir. Çünkü eskiden insanlar günümüzdeki kadar yoğun çalışmıyorlardı. Bu yüzden namaz kılmaya, oruç tutmaya vakit bulabiliyorlardı. Yoğun bir çalışma hayatı içerisinde bulunan bugünün insanının ibadete ayıracak vakti yoktur. Zamanın değişmesi, dinin değişmesini beraberinde getirir. Modern hayat yenilik demektir. Eskiler ve eski alışkanlıklar geride bırakılmalı ve terk edilmelidir. Kıymetli dostlar, bu düşünce biçimi bilinçli ve kasıtlı bir tercih olması dolayısıyla inançsızlığa doğru bir kayışın göstergesidir. Çünkü din bölünme ve parçalanma kabul etmez. Böylesi iddialı ortaya çıkanlar Kur'an'da şöyle tasvir edilir. Şimdi siz ey müminler, bunların size inanacaklarını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir kısmı var ki Allah'ın kelamını dinlerler, gerçekte ne olduğunu kavradıktan sonra dönüp onu bile bile değiştirirler. Hak olsun, batıl olsun, dünya tarihinde ibadet yönü bulunmayan bir din bulmak mümkün değildir. Her dinin mutlaka ibadetleri vardır. Zaten batıda gelişen ve insan tabiatına uygun din diye ortaya atılan doğal din fikri yürümemiştir. İnsanlık dini ismi verilen pozitivist dinin de yaşama şansı olmamıştır. Kainata ve insana karışmayan bir ilah inancını öneren deist din anlayışının kısa zevklere cevap vermesinin ötesinde uzun ömürlü olması beklenmez. Zaten vahiysiz, peygambersiz ve kitapsız bir dini insanların kabul etmesi ve sürdürmesi söz konusu olmaz. Bu tür bir anlayış belki kısa vadeli arzuların yerine gelmesine veya gündelik zevklerin sarhoşluğuna vesile olabilir ama uzun vadede bu tür modern saldırı ve reform önerilerine direnen dinin hayatta kalacağı ve yaşayacağı açıktır. Deizmin son durağı ateizmdir. Kıymetli dostlar, ibadetin terkinin zaman içinde ibadetsiz bir din anlayışına götürmesi, insanın inancına karşı da umursamaz bir tavır almasına yol açması kaçınılmazdır. Her ne kadar bir ilaha inandığını söylese bile, bu ilahın İslam'ın veya müesses dinlerin ilahı olmadığı açıktır. Bu anlayışta hiçbir işe karışmayan, köşesine çekilmiş, modern zamanların deyimiyle emekliye ayrılmış bir ilah söz konusudur. Bu ilahın insan bakımından bir değeri ve saygınlığı da söz konusu değildir. Veya varsa bile bunun zaman içinde yok olup gitmesi kaçınılmazdır. Nietzsche'nin çıkıp Tanrı öldü demesi işte böylesi bir ilahın ölüm fermanının verilmesidir. Bu ilahı kendi zihinlerinde yarattılar, sonra da onun ölüm fermanını yazdılar. Çünkü Nietzsche'nin öldü dediği ilah, İslam'ın veya müesses dinlerin ilahı değil, modern zaman insanının zihninde oluşturduğu muhayyel bir ilahtır. Ayette şöyle denir. Peygamberleri onlara dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında bir şüphe mi var? Günahlarınızı bağışlamak için sizi çağırıyor ve size ecel vaktinize kadar mühlet veriyor. De ki ey peygamber, gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başka ilah mı edineyim? O Allah, herkese yiyeceğini veren ama kendisi yiyeceğe ihtiyacı olmayandır. Yine onlara de ki, Müslüman olanların ilki olmam ve Allah'a ortak koşanlardan olmamam bana emredildi. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, kötü arkadaşa yaklaşma. Sana zararı dokunur. İki yüzlü adama sırrını açıklama. Sırrın hemen yayılır. Dedikoducuları evine ve çevrene yaklaştırma. Gördüklerini ve öğrendiklerini hemen başka yerlere ulaştırırlar.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
0: Neyi yetmişsin buraya çağırmakla?
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Şahin sözleri bunlar. Kainin sözü bu. Kendiler musallat olmuş onu.
4: O an neden uydurmasın? Uydurmasın.
3: O bir şahin. Kain.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a.

0: Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
2: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
3: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
2: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
3: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
2: Yalan o sözler.
3: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
0: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
4: Geçen akşam eve geldim, dediler, Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordu müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk. O yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem. Toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şua atı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın sahil, serseri derbeder avare harami katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçarede rahmet suyu nuş eyleyerek, hatmeyen fasedi vermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın lamisenin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem? İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık? Girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak, merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken, kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Olaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha, buldum. Aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdestten namaz. Hastalandım. Akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer. Uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer takdede artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın, sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku tahrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

sevdam sınasın diye tebessüm ederim, ölmem bile.

ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem uslatı, olsa da ayan. Sevdam tarihe, eyledim beyan. Mecnun'u, Leyla'yı.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey oğul, benden sana altın, gümüş ve öğütler miras kalacak olursa, sen bunları birbirine denk bile tutma. Parayı harcarsan tükenir. Atadan kalan en değerli miras öğüttür, sözdür. Böyle bir vasiyeti yerine getirmenin kazancı ise 1'e 100'dür.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

sahibi, şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale?

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. ...26. cüzde Câsiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün üçüncü konusuysa inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması, risalet, cihat ve vahiy eğitimidir.

Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta, bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç, Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç, bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte, dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adab. İkincisi ise müminlerin birbirlerine karşı davranış biçimleri. Sonraki Kaf suresi de bir öncekinin devamı gibidir. Burada da sahabenin ve diğer müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenir. İşte Nuh kavmi, ashab-ı Res, Semud ve Ad kavimleri, Firavun güçleri, Lut kavmi, ashab-ı Eyke ve Tübba kavmi, onların helak sebepleri anlatılır. Adeta tarihin bir bölümü, bütünü blok halinde gözler önüne serilir. Bunları takriben ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimize alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin. Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olmayın.

olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca, taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de, onu uydurmuş olsaydım, Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz, üstelik İsrailoğullarından bir tanık, onun bir benzerine şahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah hak tanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Ad'in kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi.
felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri tanrılar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince, bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir.
Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kafirlerin ise böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki, biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var. Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum, savaş emri kesinlik kazanınca, Allah'a karşı sadakat gösterselerdi, onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz, hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde, inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar, asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin
ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu.
Bunun üzerine de hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki,
sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz, bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir, işte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür, işte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürüp götüren görevli bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir, sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin, artık gözünden perdeni kaldırdık, şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, İşte hep beraber olduğum şahıs burada der ve şu emir gelir. Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur, huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi

gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağa getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, İlmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 30 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 28 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezlerinden Basra. Fetihlerin ardından İslam'ı kabul eden insanların eğitimi için çok emek sarf eden sahabiler değişik şehirlere yerleşmişler ve bulundukları yerleşim yerlerini birer ilim ve hikmet merkezi haline getirmişlerdir. Irak'ın ikinci büyük şehri olan Basra'da İslam medeniyetinin önemli ilim ve kültürle hadis rivayet merkezlerinden biri olmuştur. Semure bin Cündep ve Enes bin Malik radıyallahu anh Basra'da yerleşmiş, Resulullah'ın bilgi mirası burada kurulan hadis meclisleriyle de nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca Hasan-ı Basri ve Ebul Hasan el-Eşari'nin burada yetiştirmiş oldukları öğrenciler İslami ilimlerde büyük çığır açmışlardır. Basra, dil, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da önemli bir merkez olmuştur. Basriyun adıyla meşhur büyük dilciler, Cahiz gibi Arap edebiyatı alanında geniş kültüre sahip ve sayısız eserler veren alimler burada yetişmiştir. Feylesüfül Arap ünvanıyla anılan Kindi de Basra'da yetişmiş büyük filozoflardan biridir.

0: Bir hadis. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Büyüklük taslayan, kibirlenen, küstah insanlar sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı gittikçe azalır.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

148. gün. Neye nasıl odaklanmalıyız? Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Onlar, inkarcıların kabirlerdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. Mümtehine Suresi 13. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Fetva. Kira akdinde süre veya ücret belirlenmemişse taraflar neye göre hareket ederler? Kira sözleşmelerinde süre ve ücretin anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde net olarak belirlenmesi gerekir. Tarafların kira süresi ve ücretini belirlememesi halinde konuyla ilgili yasal mevzuat ve veya örf dikkate alınır. Söz konusu süre ve ücretin herhangi bir şekilde tespit edilemediği durumlarda ise maldan faydalanılan süre kadar emsal kira ücreti tereddüt eder. Hikmetli Söz. Hayat tamamı tamamına 3 gün sürer. Bunlardan biri dün, diğeri bugün, sonuncusu da yarındır. Dün geçti gitti. Acaba bugünümüz yarına ulaşacak mı? Bundan ötesi birkaç rüya ve gecedir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman, sıkıntılarıma tesellisin. Güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

Kudüs'ün gökyüzüne açılan zarif eşikleri, Mescid-i Aksa'nın kemerleri. Betül Altun Erincik. Şehre hangi yönden yaklaşılırsa yaklaşılsın, çoğu zaman ilk göze çarpan Kubbetü's Sahra'nın altın kubbesidir. Ufukta bir işaret gibi yükselen bu kubbe, yalnızca mimari bir yapı değil, yüzyılların inançlarını, hatıralarını ve sembollerini taşıyan güçlü bir hafıza mekanıdır. Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu alan ilk bakışta düzenli bir bütün izlenimi verse de, dikkatle incelendiğinde bilinçli bir çeşitliliğin üzerine kurulduğu görülür. Merdivenler, kapılar ve kemerler kusursuz bir simetri oluşturmaz. Buna rağmen bütün yollar ve bakışlar merkeze, yani mukaddes kayanın bulunduğu noktaya yönelir. Bu yönüyle Harem-i Şerif yalnızca geniş bir avlu değil, ziyaretçiyi adım adım merkeze hazırlayan sembolik bir mimari düzen olarak da okunabilir. Merdivenler manevi yükselişi, kemerler kutsal alana geçişi, küçük kubbelerse Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğunu ve ilahi huzura rücu edişini hatırlatan anlam katmanları taşır. Böylece mimari eserler yalnızca bir mekanı oluşturmaz. Ziyaretçileri Kudüs'ün tarihi ve manevi atmosferine de davet ederler. Bu nedenle Kubbetü's Sahra'yı çevreleyen mimari unsurlar yalnızca işlevsel yapılar değil, kutsala yönelişi görünür kılan sembolik işaretlerdir. Kubbetü's Sahra'nın ve çevresindekilerin etkisi de yalnızca mimariden değil, farklı çağların inançlarını, umutlarını ve hatıralarını aynı mekanda buluşturmasından kaynaklanır. Mescid-i Aksa'nın kemerleri, Emevilerden Osmanlılara uzanan müşterek hafızanın taşıyıcılarıdır. Her bir sütun ve her bir kemer, Müslümanların bu kutsal mekana duydukları saygının ve yüzyılları aşan ortak emeğin sessiz şahididir. Kubbetü's Sahra, Harem-i Şerif içerisinde öylesine güçlü bir merkezdir ki, onu çevreleyen kemerler de mabedin ihtişamını tamamlayan unsurlar haline gelmiştir. Bu yapılar yalnızca birer geçiş noktası değil, aynı zamanda Kudüs'ün tarihi ve manevi dokusunu görünür kılan mimari işaretlerdir. Kubbetü's Sahra'yı çevreleyen bu zarif yapılar, ziyaretçiyi yalnızca bir avludan diğerine taşımaz. Aynı zamanda onu Kudüs'ün derin tarihine, manevi atmosferine ve medeniyet birikimine de yaklaştırır. Bu sebeple Harem-i Şerif'in kemerleri, taş ve mermerden örülmüş mimari eserler olmanın ötesinde, zamanın içinden günümüze ulaşan anlam köprüleri olarak varlığını sürdürmektedir. Harem-i Şerif'in iki avlusu arasındaki fiziki ve estetik geçişi belirleyen bu yapılar, yüksek platformu kuşatarak Kubbetü's Sahra'ya görkemli bir çerçeve kazandırır ve mabedin merkezi konumunu daha görünür hale getirir. Kubbetü's Sahra avlusunun çevresinde yükselen 8 kemer, kaynaklarda kanaatir olarak anılır. İki yanında büyük taş payeler, ortalarında mermer sütunlar ve bunları birbirine bağlayan sivri kemerlerden oluşan bu yapılar, aşağıdaki avludan Kubbetü's Sahra platformuna geçişi sağlar. Doğu tarafında 1, batıda 2, kuzeyde 3 ve güneyde 2 olmak üzere toplam 8 kemer bulunmaktadır. Bu merdivenlerin konumlarının tam olarak nasıl tespit edildiğini bugün bilemiyoruz. Zira bunlar ne Kubbetü's Sahra'yla ne de Mescid-i Aksa'yla aynı eksendedir. Tasarımları da sütunlarla desteklenen 3 ya da 4 kemerden oluşan kemer altlarıyla örtülü olmaları itibarıyla Orta Çağ ve İslam mimarisindeki özgün tasarımlardır. Bu mimari düzenleme Antik Roma dönemindeki zafer taklarından veya şehir kapılarından ilham alınarak oluşturulmuştur. Bu kemerler tek bir dönemin ürünü değildir. Emevi, Abbasi, Fatımi, Memlük ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş, yenilenmiş veya restore edilmişlerdir. Bu yönleriyle Harem-i Şerif'in asırlara yayılan müşterek hafızasını yansıtırlar. Simetrik olmamaları bir eksiklik değil, farklı dönemlerin mimari müdahalelerinin ortaya çıkardığı tarihi bir zenginliktir. Doğu kemeri Zeytin Dağı'na bakan konumu ve sade görünümüyle öne çıkar. Gösterişli bezemelerden uzak yapısı ona diğer kemerlerden farklı bir karakter kazandırır. Zeytin Dağı'na bakan bu kemer Kubbetü's Sahra avlusunun doğu cephesindeki tek kemerdir. Emeviler dönemi

döneminde inşa edilen yapı, daha sonraki dönemde Abbasiler tarafından onarılarak korunmuştur. Gösterişli süslemelerden uzak mimarisiyle dikkat çeken Doğu Kemeri, Mescid-i Aksa sahasındaki kemerlerin en genişidir. Hazreti Peygamber'in İsra gecesinde Kubbetü Sahra alanına bu noktadan adım attığına inanılmaktadır. Batı Kemeri. Taharet kapısının Babül Matara'nın karşısında yer alan Batı Kemeri, Harem-i Şerif'e batı tarafından gelen ziyaretçilerin Kubbetü Sahra avlusuna ulaşmak için en sık kullandıkları güzergahtır.

Gökleri ve yeri ifsad eden nefsani arzular. Doktor Mahmut Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Eğer hak onların arzularına uysaydı, göklerle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulup giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirdiği Kur'an'a karşı çıkıyorlardı. Vahyin getirdiği hidayetten yüz çeviriyor, Hakk'a karşı kibirlenip onu küçümsüyorlardı. Bazen gece sohbetlerinde Kur'an'la alay ediyor. Bazen de Allah'ın elçisine ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyerek kendi nefsi isteklerine uygun vahiy talebinde bulunuyorlardı. Kendilerine gelen ilahi mesaj üzerinde düşünmüyor, peygamberliğin daha önce de var olduğunu görmezden gelerek Allah Resulü'nü mecnun diye karalamaya çalışıyorlardı. Aslında onların iman etmemelerinin asıl sebebi aklı selimi esas almak yerine heva ve heveslerine uymalarıydı. Kendi çıkarlarını, nefsi arzularını, makamlarını ve atalarından tevarüs ettikleri şirk alışkanlığını kaybetme korkusuydu. Esasında nefsin kötü tutkularının peşine takılıp gitmek, tarihten günümüze sadece Mekke müşriklerinin içine düştüğü bir yanlış değildir. Nefsani arzulara uymak, öncelikle Allah'ın insana bahşettiği aklı selimi ifsad etmeye sebebiyet vermektedir. Çünkü peygamberlerin diliyle yapılan ilahi davet karşısında, insan ya aklını kullanıp hakikati kabul etmekte ya da nefsani isteklerine uyarak hakikati reddetmektedir. Böylece Allah'ın insana vermiş olduğu akıl nimeti, hakikati araştırma ve doğruyu bulma görevini yerine getirememektedir. Aslında insanlar hak dini ve onun mesajlarını kabul etmeye uygun bir kabiliyet ve fıtratta yaratılmıştır. Ancak nefsin kötü arzularına tabi olan kişiler iman yerine inkarı seçmekte. Neticede şirk ve küfür karanlığında helak olup gitmektedir. Onların bu halleri ne kadar da tuhaf ve akılla hikmete aykırıdır. Kur'an'ın bize haber verdiğine göre, Allah'ın fıtratlarına koyduğu aklı selimi kullanmayıp heva ve heveslerinin peşinden koşanlar, düşünme yeteneğinden yoksun hayvanlardan daha aşağı bir dereceye inmektedir. Çünkü nefsani arzularına uyan kimsenin doğru düşünme ve sağlıklı karar verme yetisi zayıflamaktadır. Dürtülerin peşinden gitmek, algıyı bozmakta, yanlış olanı güzel göstermekte ve geçici hazlara yönlendirmektedir. Aklın nurunu söndürmekte ve kalbin basiretini yani anlayışını kör etmektedir. Bu durumsa kişiyi günahlara sürüklemekte, haram ve helal hassasiyetini zayıflatmaktadır. Ayrıca manevi duyarlılık azalıp nefsani tatmin öncelik haline geldiği için kötü ahlaki vasıflar maalesef güçlenmektedir. İnsanların heva ve heveslerine tabi olması sadece kendisinin değil, çevresinin ve kendisi dışındaki varlıkların da bozulmasına sebebiyet vermektedir. Çünkü bu varlıklar akıl sahiplerinin etkisi altında bulunmaktadır. Nefsinin taleplerine uyan insan, kısa vadeli çıkarları için tabiatı tahrip etmekte, bilim ve teknolojiyi hakka ve insanlığa hizmet için değil, çıkar ve ihtirasları için kullanmakta, doğal kaynakları sorumsuzca tüketmektedir. Nefsin sınırsız arzularına dayalı bu ilişki biçimi ve tüketim anlayışı, insanı ihtiyaçtan fazlasını istemeye ve tüketmeye yöneltmektedir. Nitekim israf, Müslümana abdest alırken dahi yasaklanmıştır. Fertlerin nefsi arzularını öncelemesi, toplumu ve sosyal hayatı da ifsad etmektedir. Örneğin, nefislerinin çağrısına kulak veren insanların dünyada elde ettikleri zenginliği fakirlerle paylaşmayıp biriktirmesi, çeşitli sosyal problemleri doğurur. Zengin daha zengin, fakirse daha fakir olur. Sosyal denge bozulur ve sınıf çatışmaları ortaya çıkar. Şehevi arzularının peşine takılıp gidenlerin işlediği zina ve benzeri gayrimeşru fiiller aile kurumunu zayıflatır. Yuvaların dağılmasına sebep olur. Bu da toplumsal yapının temelden sarsılmasına neden olur. Her zaman ben diyen nefsin çağrısına uymak, iş ve ticaret ahlakını bozmakta, haksız ve haram kazancın yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir. Helal sınırların dışına çıkılmasına, rüşvet,

Et, faiz, hırsızlık, aldatma ve kul hakkı yeme gibi yollara başvurulmasına neden olmaktadır. Hakkaniyet ve adalet yerine kişisel çıkar ve bencilliğin tercih edilmesi, güçlülerin zayıfları ezmesine, sosyal hayatta kargaşaya, toplumsal hayatta ise fesada sebep olmaktadır. Huzur, ilahi hükümlere bağlı yaşamaktan ve bunun neticesi olarak ortaya çıkan aklı selime uymaktan geçmektedir. Çünkü insanların arzu ve istekleri birbiriyle çelişmekte ve her an değişmektedir. Sınırlı varlık oldukları için görüşleri ve hevesleri zamana ve mekana göre farklılaşmaktadır. Dün doğru gördüğünü bugün yanlış görebilir. Birinin hoşuna giden şey diğerinin hoşuna gitmeyebilir. Buna karşılık ilahi hükümler zamana ve mekana göre değişmeyen, mutlak adaleti ve hikmeti esas alan ölçülerdir. İşte beşer, değişken ve çelişkili arzu ve düşüncelerine göre değil, Allah'ın ölçülerine göre yaşadığında gerçek huzura ulaşır. Çünkü ilahi vahiy, insanı yaratan tarafından ortaya konmuş hükümlerdir. Onun koyduğu her hükmün, emrettiği ve yasakladığı her şeyin, insanlık için sayısız fayda ve hikmeti vardır. Sonuç olarak ilahi mesajlar, insana hem dünyada hem de ahirette şeref ve onur kazandıracak yegane hükümlerdir. İlahi vahiy yerine, heva ve arzuların esas alınması önce insanı ferdi olarak helake sürüklemekte, ardından toplumları yıkılışa götürmektedir. Ayrıca yeryüzünün tabii dengesinin de çeşitli yönlerden bozulmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla insanın fıtri halini koruması ve ahiret saadetini kazanması, nefsini hevasından alıkoymaktan geçmektedir. Çünkü mücahede edip nefsi maddi ve manevi kirlerden temizlemek, kurtuluşa ve ebedi saadete götürür. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar da olsa, nefsimizle baş başa bırakma. Halimizi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.

Müsaitsen kendine gel. Şükran Korkmaz. İnsan büyür ve dünyayı tanır, yolculuk başlar. Bu seyahat elbette ruhsal, duygusal ve zihinsel olacaktır. İnsanın en büyük yolculuğu kendinedir. Peygamberimizin ifadesiyle en büyük cihat nefisle olandır. Kendini ve nefsini keşfetme yolculuğunun başlangıcı, kişinin kendini anlaması, iyileştirmesi ve yeniden bulması gibi zorlu bir süreçtir. Kendisiyle tanışan dünyayı da yeniden tanır. Bu yeni keşifler bambaşka perspektifler, farklı köşeler, başka katmanlar buldurur. Bu yörüngeler içinde her katmanda hikmetin de perdeleri vardır. Fakat gün gelir yolculuk hiç aşinası olmadığımız bir yöne evrilir. Yol kimi zaman gölgelerin, sislerin içinden geçer. Adımların ağırlaşır, nefesin daralır. Kalbin yorulur bazen. Kırılır bazen de. Dayanamıyorum diye fısıldar. Yine de her adım seni yeniden dirilten bir kudret taşır. Çekilen bunca çile, yolun çetrefilli kendini bulmak içindir. Bulmak için de aramak gerekir. Bu meyanda Pir-i Mevlana, sen dağları, denizleri, şehirleri gezersin ama kendini aramazsın demiştir. O zaman şu soruyu sormak lazım gelir. Biz neredeyiz ki kendimizi bulalım da gelelim? Asıl önemlisi kendimizi nerede arayalım? Başlangıç noktamız hangi haleti ruhiye içinde olduğumuzun farkındalığı olmalıdır. Bunun belli bir günü ve saati olmadığı gibi çakan bir şimşek ya da ani bir tokat gibi yüzümüze çarpabilir. Bu uyanış belki bir bakışta, bir gülüşte, hıçkırıkta, bir sokak kedisini okşarken ya da yerdeki su birikintisinden su içen o serçeyi ürkütmekten korkarak seyre dalmışken başlayan bir değişim olabilir. Kaçtığı yerden değil, döndüğü yerden başlar her şey. Böylece döneriz içimizdeki asli ve asil varoluşa. Dıştan içe, sözden hale, şekilden sırra doğrudur. Kendini bulmak dünyayı aydınlatmaktır. Kendini aydınlatmayan dünyayı da karanlık zanneder. İnsanın gerçek ahengini bulması için içindeki karanlıkla gölge yanlarıyla barışması, onları kabullenmesi gerekir. Herkesin gölge yanlarında ve gönül aleminde iyice putlar vardır. Putların en görkemlisi kimlik ve kişilik adını verdiğimiz benliktir. Kişi sürekli karakterinden, kişiliğinden bahsederse aslında içindeki putları anlatır. Zira onların her biri duygu ve düşünceleriyle süslediği içsel heykellerdir. Aynı zamanda acıları, travmaları, sanrıları, şişik egosu, aşırı nobranlığı, şahlanmış nefsiyle dizginleyemediği pek çok arzuları, kontrol edemediği bir öfkesi, günahları, zaafları, bağımlılıkları mutlaka vardır. Kaldı ki insan kendi veri tabanındaki yazılımından kaçamaz. Yani yazılım vardır. Ama kullanıcı bilinç kazanabilir. O bilinçle de ona artık körü körüne bağlanmak zorunda değildir. İyi, bunca putu nasıl kıralım? Benliğimizi yıkıp öze, özümüze nasıl ulaşalım? Asıl bulmak dediğimiz şey yüzleşmeyle olur. Yüzleşmek insanlığın en büyük savaşı, ruhun kendi sessizliğine tuttuğu aynadır. Yüzleşmek geçmişi silmek değildir. Geçmişte bıraktığı negatif izleri bugünün formu ve bilinciyle yeniden izleyip çözdüğün bir bilinç mühendisliğidir. Bu karşı karşıya kalış yara bere içinde gerçekleşse de artık sen eski sen değilsindir. Bu içsel kaostan çıkış yollarının en önemlilerinden biri de tasavvufun kendini bilen Rabbini bilir reçetesidir. Tasavvufa göre bu yolculuk insanın özündeki hakikate ulaşmasıdır. Kendini bilmek kusursuz olmak değil, kusurunu inkar etmemektir. Nereden geldiğini, görevinin ne olduğunu, nereye gideceğini anlamaktır mesele. Bu aramada doğru yolu kullanmak büyük önem taşır. Günümüz dünyasında tüm dijital mecralarda İnsanın beynini matkapla delercesine empoze edilen metotlar da var. Şamanizmin ve Budizmin yöntemlerini servis eden şifacılar, yogacılar, meditasyon ve enerji dağıtıcıları, frekans yükleyicileriyle dolu. Seni sana yabancılaştıran, senden uzaklaştıran ne varsa onlardan uzaklaşmaktadır belki de sır. Tabii bu noktada belli bir bilinç düzeyi gerekir.
Bilinç olmadan bitkisel olarak yaşamak hayat değildir. Saf bilinçtir. Bu bilince ermiş her insan mükemmel insan, insanı kamildir. İşte tüm bunlar insanın kendini tanıması ve insanlığı gerçekleştirmesi, anlam bulması, daha bilinçli seçimler yapabilmesi, hem bireysel hem kolektif olarak daha iyiye yaklaşması içindir. Amaç daha iyi bir insan olmaktır. Sadece bilmek değil, olmaktır. İnsan deneyimler, hatalar yapar ve farkındalıkla daha dengeli, erdemli ve anlamlı bir yaşam sürmeye yönelir. Bunlar maddi alem için elzem. Fakat bizim asıl amacımız ve çabamız manevi aleme göre özümüzdeki hakikate ulaşmak içindir. O hakikat bizi Allah'a yakınlaştıracaktır. Allah'a açılan yol insanın kendi karanlığından başlayarak nefisten geçer. O karanlık yol aydınlanınca kul Allah'a yaklaşmış olur. Nefis düşman değildir, tanınmadığında düşman olur. Onu tanırsan seni yönetemez, sadece seni tanıtır. Nefis yok edilmez, terbiye edilir. Zira nefis beni merkeze koyar, kişiyi ben merkezci yapar. Teslimiyetin önüne de perde olur. Kibri ve aceleciliği de kendisini görmesine engel olan aynaya atılmış çamur gibidir. İnsanın kaçtığı nefsi değil, kendisini tanımaktan korkmasıdır. İnsan kendisini gerçekten tanırsa, içindeki nefsinin nasıl çalıştığını da anlamış olur. Kendini tanırsan ne zaman öfkelendiğini, ne zaman gururunun konuştuğunu fark edersin. O zaman nefsini de tanımaya başlarsın. Başkalarına değil, kendini temizlersin. Yüce Allah Kur'an'da bunu çok net ifade eder. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Nefsin arınması, merhamet, adalet, hikmet gibi değerlerin gelişmesi demektir. Allah'a yaklaşmak, nefsin tahakkümünü azaltmak demektir. Tüm bu çaba ve aramalar, bulmalar Allah Azze ve Celle için, ona yaklaşmak ve kurtuluşa ermek içindir. Zaten Yaradan bizi bizden iyi tanıyor ve biliyor. Ama bizim kendimizi tanımamıza, bulmamıza, kendimize gelmemize ihtiyacımız var.

2 artı 2 4 eder mi? Ahmet Özcoşar, Balçova Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı. Modern zamanların en büyük yanılgısı,

bir huzur sağabilirdi. Şimdi ise her şey çoğaldı. Fakat insanın içindeki ferahlık aynı oranda artmadı. Evler büyüdü. Ama ailelerin birbirine ayırdığı vakit küçüldü. İnsan dünyanın öbür ucuyla saniyeler içinde konuşabiliyor. Ama aynı evin içindeki sessizliği aşamıyor. Modern hayat insana sürekli bir eksiklik hissi veriyor. Sahip olduklarımızın kıymetini öğretmek yerine sahip olmadıklarımızı gösteriyor. Bir şeye ulaştığımız anda yenisinin arzusu başlıyor. Çünkü bu çağ kanaatle değil tüketimle besleniyor. Oysa insan ruhu sürekli isteyen bir makine değildir. Ruh bazen durmak, elindekine bakmak ve bu bana yeter diyebilmek ister. İşte tam burada unuttuğumuz bir kelime çıkıyor karşımıza. Bereket. Bereket yalnızca çokluk demek değildir. Bazen bir lokmanın bütün bir günü doyurmasıdır. Bazen az bir vaktin büyük bir huzura dönüşmesidir. Bazı evlerde imkan azdır ama kalpler geniştir. Bazı hayatlardaysa her şey vardır. Fakat insan yine de içindeki boşluğu susturamaz. Çünkü bereket eşyanın değil, kalbin meselesidir. Belki de bu yüzden hayat matematik kadar kesin işlemiyor. Her şey toplama ve çıkarma hesabıyla açıklanamıyor. İnsan bazen çok şeye sahip olup büyük bir yoksulluk hissediyor. Bazen de az şeyle derin bir zenginlik yaşayabiliyor. Onun için ben hep şöyle düşünürüm. 2+2 bazen 5 eder, bazen 3. Bereket varsa az çoğalır. Bereket yoksa çok eksilir. Bugün güzellik anlayışımız bile bu hız çağının yorgunluğunu taşıyor. Eskiden güzel denildiğinde insanın aklına bir yüzün ışığı kadar bir gönlün inceliği de gelirdi. Şimdi ise güzellik daha çok görünmekle ve kusursuz görünmeye çalışmakla eş tutuluyor. İnsan kendi yüzüne bile tahammül edemez hale geldi. Filtrelenmiş hayatların arasında gerçek olanın sesi giderek kısılıyor. Oysa insanı güzel yapan şey biraz da kusurlarıydı. Bir tebessümün samimiyeti, bir bakışın içtenliği, bir yüzün yaşanmışlığıydı. Bugün insanın omzundaki en ağır yük sahip oldukları değil, sahip olmak zorunda hissettikleridir. Sürekli yetişmeye çalışan, sürekli kendini ispat etmeye çalışan bir insan var karşımızda. Her şey hızlandı ama insanın ruhu bu hıza ayak uyduramadı. Çünkü kalp makine gibi çalışmıyor, yoruluyor, daralıyor ve bazen sessizce içine kapanıyor. Belki de modern insanın en büyük yalnızlığı burada başlıyor. Kalabalıkların içinde görünür olmak ama gerçekten anlaşılmamak. Çok şeye sahip olmak ama içindeki eksiği susturamamak. Sayılar büyürken insanın iç dünyasının küçülmesi. İnsan bugün gökdelenler yaptı, ekranları büyüttü, rakamları çoğalttı. Fakat bütün bu artıların arasında belki de eksilen en önemli şey kendi ruhuydu. Çünkü insan yalnızca hesap yapan bir varlık değildir. Aynı zamanda hisseden, özleyen, mana arayan bir yolcudur. Ve bazı hakikatler vardır ki matematik onları açıklayamaz. Bu yüzden 2+2 her zaman 4 etmez.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kalemden kelama devam ediyor.

Tüketerek tükenmek, israf. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. Bir gün Sa'd bin Ebi Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi. İnsanın değeri sahip olduklarından ziyade onlarla kurduğu ilişkiyle ortaya çıkar. Modern dünyanın kuşatıcı tüketim kültürü ve her şeye kolayca ulaşabilmenin verdiği rehavet, insanın bu sağlıklı ilişkiyi kurmasını zorlaştırırken onu eşyanın efendisi olmaktan çıkarıp kölesi haline getirmektedir. Oysa hayat, elimizin altındaki nimeti çok görüp sıradanlaştırmak yerine onunla kurduğumuz ilişkinin niteliğiyle şekillenen bir imtihan sahasıdır. Bir lokma ekmekten bir damla suya kadar her tercihte tezahür eden bu ölçü, insanın sadece tüketim alışkanlıklarını değil, aynı zamanda onun Rezzak olan Rabbi ile kurduğu bağın en somut göstergesidir. İşte tam burada asırlar öncesinden gelen nebevi bir uyarı bugün de bütün canlılığıyla yankılanmaktadır. Akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur. Bu hadis-i şerif insanın nimetle nasıl bir ilişki kurması gerektiğini öğretir. Burada mesele suyun tükenip

tükenmeyeceği değildir. Mesele, insanın kendisine emanet edilen nimet karşısındaki duruşudur. Nehir akmaktadır, kaynak boldur, görünürde bir eksilme yoktur. Ama İslam düşüncesinde önemli olan, nimetin miktarından çok nimetin sahibine duyulan saygıdır. Bu yüzden israf, maddi bir kayıp olarak değil, ahlaki bir zaaf ve ontolojik bir kopuş olarak görülmelidir. İsrafın ne anlama geldiğini doğru kavrayabilmek için şu hususu özellikle belirtmek gerekir. İsraf esasında bir haddi aşma problemidir. Buradaki haddi aşma yalnızca ekonomik alanda sınırlı olmayıp güç, zaman, duygu ve inanç alanlarında da kendini gösterir. Nitekim Kur'an'da Firavun için müsrif kelimesi kullanılarak onun müsriflerden sayılması, israfın yalnızca malla ilgili olmadığını açıkça ortaya koyar. Firavun'un israfı, sahip olduğu otoriteyi ölçüsüz kullanması, gücünü zulme tahvil etmesi ve nihayetinde kendisini ilahlık makamına yerleştirecek bir kibirle hareket etmesiydi. Bu yönüyle israf bir taşkınlık halidir. İnsanın sınır bilmezliğe savrulmasıdır. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim, israfın en temel tezahürlerinden biri olan tüketimde ölçüsüzlüğe de dikkat çeker. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Buyruğu, en tabii ihtiyaçlar alanında bile sınırın korunmasını emreder. Bu ayet, helal olanın dahi ölçüsüz kullanıldığında kişiyi ilahi hoşnutluktan uzaklaştırabileceğini net bir şekilde göstermektedir. Günümüz insanına baktığımızda israfın çok daha karmaşık ve yaygın bir boyut kazandığını görmek zor değildir. Bugün insan sadece tükettiği malda değil, zamanında, dikkatinde, duygularında ve hatta hakikatle kurduğu ilişkide de israf içindedir. Sosyal medya akışları arasında tüketilen saatler, anlamsız tartışmalarla yıpranan kalpler, gereksiz kaygılarla yorulan zihinler, bunların her biri modern insanın görünmez israf kalemleridir. Bu israf türü çoğu zaman fark edilmediği için daha tehlikelidir. Çünkü insan kaybettiğinin farkında olmadığı bir şeyi geri kazanma çabasına da girmez. Bilinmelidir ki israfın en temel sebebi nimetin kıymetini yeterince fark edememektir. Bu açıdan bakıldığında israfın panzehri şükürdür denilebilir. Zira şükür sadece dille ifade edilen bir teşekkür değil, nimeti yerli yerince kullanma hassasiyetidir. İnsan şükrettikçe elindekinin değerini daha iyi kavrar. Değerini kavradıkça da onu hoyratça tüketemez. Bir lokma ekmeğin çöpe gitmesi sadece bir gıda kaybı değil, o nimetin anlamını göz ardı etmektir. Bu yüzden israf çoğu zaman fark edilmeden ortaya çıkan bir nankörlük halidir. Şükür duygusu zayıfladığında nimet sıradanlaşır. Sıradanlaşan nimetse kolayca israf edilir. Şükür duygusunun zayıflamasıyla ortaya çıkan bu israf hali, zamanla bireysel bir zaaf olmaktan çıkarak toplumsal bir soruna dönüşmekte ve günümüz dünyasında küresel krizler olarak karşımıza çıkmaktadır. Su kaynaklarının tükenmesi, gıda israfının artması, ekolojik dengenin bozulması, bunların her biri insanlığın kolektif israfının bir sonucudur. Bu bağlamda Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nehir kenarında da olsa israf yapmama uyarısı sadece bireysel bir ahlak öğretisi olmakla kalmaz. Aynı zamanda evrensel bir çevre bilincinin temelini oluşturur. Mümin tüketirken yalnızca bugünü değil yarını da düşünmek zorundadır. Çünkü dünya insanın mülkü ya da ona kalmış bir miras olmayıp kendisine emanet edilmiş bir imtihan alanıdır. Bugün bu tabloya rağmen insan için umut kapısı her zaman açıktır. Kur'an'ın "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım" ifadesi, israfın en çarpıcı boyutuna işaret eder. Burada söz konusu olan sadece malın değil, insanın bizzat kendisinin israf edilmesidir. Ömrünü amaçsızca tüketen, kalbini boş şeylerle yoran, yönünü kaybeden insan aslında kendi varlığını israf etmektedir. Bu yönüyle israf, nimetin ziyan edilmesinin ötesinde insanın kendisine yazık etmesidir. Ancak aynı ayet, bu savruluşun ardından bir dönüş imkanını da müjdeler. İnsan ne kadar ölçüsünü kaybetmiş olursa olsun, tövbe ile yeniden istikamete yönelebilir. Tövbe sadece günahı terk etmek değil, insanın kendisini israf etmekten vazgeçip hayatını yaratılış gayesine uygun şekilde yeniden tanzim etmesidir.
Sonuç itibariyle israf, ekonomik bir mesele olmanın ötesinde, insanın hayatla kurduğu ilişkinin bozulmasıdır. Kalbin dünya ile kurduğu dengesiz bağın bir yansımasıdır. Bu nedenle israfla mücadele, yalnızca davranışları düzeltmekle sınırlı olmayıp, insanın bakışını ve yönelişini yeniden gözden geçirmesiyle mümkündür. Rabbimiz bizleri nimetin kıymetini bilen, israfa varmadan dengeli bir yaşam süren kullarından eylesin. Amin.

Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.

0: Çocuk Saati. Çocuk Saati. Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.
1: Merhabalar arkadaşlar. Kocaman bir merhaba hem de. Ekranlardan uzak, radyoların başında bizimle buluşan tüm güzel arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün yine heyecan dolu, birbirinden güzel bölümlerle karşınızdayız. Dilerseniz ilk bölümümüzle başlayalım.
2: Evet.
1: İlk bölümümüz geri dönüşüm yolculuğu.
2: Geri dönüşüm yolculuğu.
1: Arkadaşlar, hepiniz bu konuda hassassınız, biliyoruz. Her şeyi hemen çöpe atmıyorsunuz, biraz düşünüyorsunuz. Bu konuda da düşündüğünüzden eminim. Bu kez bu bölümde su bardağının geri dönüşüm yolculuğunu öğreneceğiz. Siz o bardağı çöpe atmadığınızda bakalım bu yolculukta neler yaşanıyormuş? İlk olarak masadan kutuya. Bir bardak arkadaşlar çatlarsa veya kırılırsa çöpe değil hemen cam geri dönüşüm kutusuna atılır. Ve sonrasında güvenli yolculuk başlar. Kırık camlar zarar vermesin diye özel korunaklı kamyonlarla fabrikaya taşınır. Yabancı maddelerin temizliğine geçilir. Camın arasına karışan mantar tıpalar veya plastik kapaklar ayıklanır. Ardından bardak makinelerde ezilerek parıl parıl parlayan küçük cam çakıl taşlarına dönüştürülür. Sonrasında mıknatıs kontrolü yapılır. İçinde kalan gözle görünmeyen minik metaller güçlü mıknatıslarla tamamen temizlenir. Sonra sıcak fırınlara sıra gelir. Cam parçaları devasa fırınlarda adeta çorba gibi olana kadar eritilir. Ve yeni dönüşüme geçilir. Cam hiç eskimez arkadaşlar. Bu yüzden eriyen bardak ilk günkü gibi tertemiz ve yepyeni bir cama dönüşür. Sonrasında kalıplara dökülür. Sıvı cam makine kolları tarafından alınıp yeni kalıpların içine damlatılır. Ve soğutma odasına geçilir. Şekil alan yeni camlar çatlamasın diye yavaş yavaş soğutulur. Sonrasında da yeniden mutfakta. Bizim eski su bardağımız artık akşam içerisine su konan bir bardak olmuştur.
2: Çocuk Saat.

0: şimdi?
1: Ve şimdi de dünyayı pıtır ayaklarıyla turlayan, heyecanlanınca okları pof diye kabaran sevimli kirpimiz, gezginimiz var. Bu hafta bakalım nerede? Alo, gezgin kirpi. Öncelikle hoş geldin programımıza yine.
2: Hoş bulduk. Bugün o kadar gururlu ve heyecanlıyım ki bütün oklarım havaya dikildi ve adeta bir yıldız gibi parlıyorum.
1: Bu hafta neredesin?
2: Bilin bakalım neredeyim. Ülkemizin kalbinde, yani başkentimiz Ankara'dayım.
1: Peki o minik pıtır ayaklarınla Ankara'nın en meşhur hangi tarihi camisini ziyaret ettin?
2: İlk önce tabii ki Ankara'nın en eski ve en ünlü camilerinden biri olan Hacı Bayram'ı Veli Camii'ne koştum. Burası Ulus taraflarında. Çok tarihi bir tepede yer alıyor. İçeri girdiğimde o kadar güzel ahşap oymalar ve tavan süslemeleri gördüm ki. Bahçesinde pıtır pıtır yürürken güvercinler etrafımı sardı. Onlarla saklambaç oynadık. Ama oklarım yüzünden beni hemen buldular.
1: İlahi gezgin kirpimiz, oklarla saklanmak zordur tabii. Peki ya Ankara'nın o her yerden görünen devasa camisi, onu da gördün mü?
2: Oo, tabii ki Koca Tepe Camii. Burası o kadar büyük ki şehrin neredeyse her yerinden o upuzun 4 tane minaresini görebiliyorsunuz. İçeri girdiğimde kocaman, ışıl ışıl parlayan dev bir avize gördüm. Altında durup yukarı baktım, baktım. Kafam arkaya doğru.

0: o kadar iyiydi ki. Az kalsın sırt üstü yuvarlanıp top gibi oluyordum.
1: Aman dikkat et. Gezgin kirpimiz, çok dikkat et. Çünkü insanın ilgisini çeken çok şey var tarihi eserlerimizde de, güzelim camilerimizde de. Peki bir soru daha sana. Ankara'da başka nereleri gezdin?
0: Ankara'nın en tepesindeki Ankara Kalesi'ne tırmandım. Oradan bütün Ankara ayaklarımın altındaydı. Eski Ankara evlerinin arasında pıtır pıtır gezmek harikaydı.
1: Muhteşem yerler görmüşsün. Peki bu kadar yokuş çıkıp koşturduktan sonra acıkmadın mı?
0: Oo, acıkmaz olur muyum hiç? Kirpi göbeğim guruldamaya başlamıştı. Hemen fırından yeni çıkmış, çatır çatır bol susamlı meşhur Ankara simidi aldım. Yanında da nefis mis kokulu armutlardan yedim. Karnım öyle bir doydu ki sormayın gitsin.
1: Afiyet bal şeker olsun sevimli kirpimiz. Peki son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
0: Ankara'ya gelirseniz Hacı Bayram Camii'nin huzurlu bahçesinde yürümeyi, benim yerime de çıtır çıtır bir Ankara simidi yemeyi unutmayın. Şimdi ben Kuğulu Park'taki kuğuları izleyerek biraz dinleneceğim.
1: Dur dur dur, tamam dinlenirsin ama biraz sonra. Ne yapacağız biliyor musun seninle?
0: Ne yapacağız?
1: Tekerleme söylemeye çalışacağız.
0: Ay, ben bu işte pek iyi değilim Arif abla.
1: Deneriz deneriz, yaparsın bence.
0: Peki tamam, deneyelim o zaman.
1: Tamam, birazdan bakalım hangi tekerlemeyi söylemeye çalışacağız.
0: Bakalım. Teker teker tekerleme.
1: Radyo başındaki arkadaşlarımız, şimdi sıra geldi tekerlemeye. Siz de oradan söylemeye gayret edin. Biz de buradan söylemeye gayret edeceğiz. Bakalım gezgin kirpimi söyleyebilecek mi? Hazır mısın?
0: Sanırım hazırım Arif abla.
1: Şimdi hızlı söylemeye çalışacaksın ama, tamam mı?
0: Tamam.
1: Radyo başındaki arkadaşlarımız da bizi şimdi çok dikkatli dinliyorlar. Onlar da oradan tekrar edecekler. Bakalım kimler söyleyebilecek, çok merak ediyorum.
0: Ay, çok heyecanlandım Arif abla.
1: Şimdi bakalım neymiş bugünkü tekerlememiz, geliyor. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.
0: Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Aa, ben de şaştım Arif abla.
2: Söyledim.
0: Yaşasın.
1: Gerçekten ben de şaştım. Bir kez daha söylesen söyleyebilecek misin acaba?
0: Arif abla, bir kere söyledim ya, bence o seviyede bırakalım derim.
1: Ben de deneyelim derim.
0: Deneyelim mi?
1: Deneyelim.
0: Tamam.
1: Şimdi bir daha söylüyoruz. Hadi bakalım.
0: Pırasa şişti, tencere şişti, yok pişmişti. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık açtı. Arif abla, olmadı bu sefer.
1: Şimdi radyo başındaki arkadaşlarımız da orada deniyorlar. Onlar da iyice karıştırdılar bence. Bir daha deneyelim bakalım, sonra arkadaşlarımıza soracağız. Onlar nasıl söylemişler, onları da dinleyeceğiz. Ama yine seni bir kez daha dinlemek istiyoruz.
0: Tamam Arif abla, bu sefer yapacağım. Hazır mısın?
1: Ben hazırım. Sen hazır mısın?
0: Ben de hazırım. Tutuyorum kendimi ve söylüyorum. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.
1: Alkış alalım sana. Çok iyiydin. Aferin sana.
0: Arif abla, ama sonunda aştı, şaşçı dedim.
1: Birazcık olur o kadar. Minnacık şaşırdı.
0: Tamam olsun. Evet.
1: Denemek istiyor musun tekrar?
0: Tekrar denemeyelim. Arkadaşlarımızı bırakalım. Ben nasıl olsa söyledim bir kere.
1: Tamam peki. Bakalım arkadaşlarımız nasıl söylemiş. Onlar da söylemeye çalıştı. Bir kulak verelim.
2: Çocuk saati.
0: Teker teker tekerleme. Haydi şimdi sıra sende.
2: Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı. Pırasa pişti, tencere şişti, kaşık düştü, aşçı şaştı.

0: 저녁 서아지
1: merak edelim, öğrenelim.
2: 네, çok ilginç bilgiler var yine bizde. Birlikte paylaşalım bakalım nelermiş. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'müş arkadaşlar. Bu yakınlığın çok güzel bir yönü varmış. Güneş bu gezegene daha çok parıldıyormuş ve ışığını daha etkili saçıyormuş. Başka ilginç bir bilgi ise şöyle... Bu Merkür Güneş'e çok yakın olmasına rağmen geceleri oldukça soğuk oluyormuş. Atmosferi çok ince bir tabakadan oluştuğu için ısıyı tutmaya yetmiyormuş arkadaşlar. Ve yine atmosferin inceliği sebebiyle Merkür'de gökyüzü her zaman siyahmış. Düşünebiliyor musunuz? Simsiyah bir gökyüzü. Hem de her vakitte dünyamızın mavi gökyüzüne bakıp ne kadar şükretsek azdır bizce. Kıymetini bilmemiz lazım. Ve ayrıca bu gezegende günler ve geceler çok uzun geçiyormuş. Günler çok uzunmuş ama yıllar çok kısaymış. Ayrıca tabii ki Merkür'e ulaşmak çok kolay değilmiş. Bugüne kadar sadece iki uzay aracı gönderilmiş. Birincisi 1975 yılında, ikincisi ise 2004 yılında gönderilmiş ve dünyaya birçok görüntü gelmiş.
1: Mikrofon sende.
3: Arkadaşlar benim adım Yükseliş. 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyordum. Şimdi size bir şey okumak istiyorum.
4: Bayrak yere atılmaz, seccadeye basılmaz. Kıblemiz Kabe'yi ayak uzatılmaz. Ekmek çöpeye atılmaz. İzne konulurken yatılmaz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutulmaz. Tüm çocuklara selamlar. Hoşça kalın.
5: Teşekkür ederiz.
6: Merhaba, benim adım Reyyan. Ben anaokuluna gidiyorum. Size bir ilahi okuyacağım. Hazır mısınız? Ben Müslümanım, Müslüman. Elhamdülillah Müslüman. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Aleyhisselam. Dinim İslam, kitabım Kur'an, kıblem Kabe'dir. Kabe, orası Mekke'de. Günde 5 vakit namaz kılarız. Sabah, öğlen, ikinci akşam yatsı. Hepiniz Allah'a emanet olun.
5: Teşekkür ederiz.
7: Merhaba, benim adım Yiğit. Size Alemine Kaleni ilahisi söylemek istiyorum.

0: Sabiha. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Merhaba arkadaşlar, benim adım Muhittin Alper Durmaz. Ben 5,5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Ben şimdi size selam aleyküm şiirini okuyacağım. Selam aleyküm, aleyküm selam. Bu ne güzel kelam, yaşasın İslam. Elimizde Kur'an, kalbimizde iman. Bir Allah ilara, Müslüman Müslüman. Bizi dinleyen çocuklara selam olsun.
1: Teşekkür ederiz.
3: Evet, geldik programımızın sonuna arkadaşlar. Vakit nasıl geçti biz de anlamadık. O halde ne diyelim, bir sonraki bölümde yine sizlerle buluşalım. Yine güzellikleri paylaşalım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
4: Çocuk Saati.
5: Çocuk Saati.
4: Hazırlayan ve sunan Arife Gökmen.

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da biz su içelim.
4: Ah, yetsin artık. Al sana. Ya. Sana sana.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: İste dinle. Az sonra.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Eskişehir'den Radyo Diyanet dinleyicilerine çok selam olsun. Mustafa Cihat'tan güzel bir eseri kıymetli eşim Ömer için rica ediyorum. Teşekkür ederim.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler Diyanet Radyo. Ben eşim Hakan Karaycı için Kudüs ilahisini istiyorum. Çok teşekkür ederim, hayırlı günler dilerim.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben de hanımım için Kudüs'ü istiyorum. Hayırlı günler inşallah.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı sabahlar. Ben Bursa'dan Oğuz Emin. Erler Demin'e destur alalım. İlahisini çalabilir misiniz? İyi sabahlar.

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Yusuf.
1: Ben Esler. Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıydı bu layıyı? Canım dedim için istiyorum.
0: İyi yayınlar.
1: Dedim için istiyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Aleyküm, hayırlı günler. Kıbrıs'tan Ahmet. Bütün Diyanet radyo çalışanlarını ve sevdiklerimi Mustafa Demirci'den dem bu dem ilahisini rica ediyorum. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm. Şırnak'tan güzel ülkemin güzel insanlarına selam olsun. Konya'daki sevdiğim akrabalarıma, dostlarıma hediye ediyor ve ayrıca Diyanet dinleyici bütün kardeşlerime armağan ediyorum. Doğru olsam ok gibi ilahisini çalarsanız memnun olurum.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
1: Selamünaleyküm. Ben Hilfanur. Ninemle biz radyo dinliyoruz. Anneme, dayıma, babama, dedeme, kuzenlerime, halama, yengeme sıradaki parçayı sizlere de hediye ediyorum. Allah'a emanet olun.

0: Hattımız 0533 013 80 90.
1: İstanbul'dan sevgili Diyanet Radyo dinleyicilerine selamlar. Eşim ve çocuklarım için gelin ey aşıklar gelin ilahisini istiyorum. Allah'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hazreti Peygamber'in çocuklarla ve gençlerle münasebeti. Çocuklara sevgi, şefkat ve iltifat, gençlere onur, güven ve cesaret. 1. Bölüm. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah beni alır bir dizine oturtur, torunu Hasan bin Ali'yi de öbür dizine oturturdu. Sonra bizi bağrına basıp şöyle derdi: Allah'ım bu ikisine merhamet et. Ben de onlara merhamet ediyorum. Akra bin Habis, Temim kabilesinin reislerindendi ve Araplar arasında önemli bir mevkiye sahipti. Cahiliye döneminde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik yapardı ve elinden geldiğince adaletle hükmederdi. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olan Akra, elinden geldiğince İslam'ı öğrenmeye çalışıyordu. Peygamber Efendimiz'e söylediği bir söz, onun çocuklara karşı sevecen davranma ve küçüklere merhamet gösterme konularında eksikliklerinin olduğunu gösteriyordu. Akra bir gün Resulullah'ı, torunu Hasan'ı öperken görmüş, ''Benim 10 çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim.'' demişti. Rahmet Peygamberi bunun üzerine, ''Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.'' buyurmuş ve bu yanlışını düzeltmesi gerektiğini ima etmişti. Çünkü Allah Resulü'nün benimsediği en önemli prensiplerden biri küçüklere sevgi ve şefkat göstermekti. Hazreti Peygamber çocukları çok severdi. Zira o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Ve çocuk sevgisi

Allah'ın insana bahşettiği merhamet duygusunun göstergesiydi. Bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelerek ona, "Sizler çocukları öper misiniz? Biz onları hiç öpmeyiz," demişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona şu anlamlı cevabı vermişti: "Allah senin gönlünden merhameti çekip almışsa ben ne yapayım?" Peygamberimiz çocuklara olan sevgisini bazen onlara dua ederek, bazen onları kucaklayıp öperek, bazen kucağına oturtarak gösterirdi. Nitekim Üsame bin Zeyd, Resulullah'ın kendisini bir dizine, Hasan'ı da öbür dizine oturtup onları bağrına bastığını ve onlar için şöyle dua ettiğini aktarmıştır: "Allah'ım bu ikisine merhamet et, ben de onlara merhamet ediyorum." Bazen de çocukları bineğine alarak, omuzlarında taşıyarak, yanaklarını okşayarak, hatta onlarla şakalaşarak onlarla ilgilenirdi. Medineli hanım sahabiler arasında dindarlığı, zekası ve cesaretiyle meşhur olan Ümmü Süleym, bizzat katıldığı Huneyn Savaşı'ndan sonra Medine'ye geri dönmüş, orada bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Bebeği diğer oğlu Enes'in kucağına verip Hazreti Peygamber'e göndermişti. Allah Resulü hurma istemiş ve onu çiğneyip yumuşatarak bebeğin ağzına koymuştu. Bebek hurmanın tadını alıp dilini dudaklarını hareket ettirince, "Ensar'ın hurmayı sevmesine bakın," buyurmuş ve bebeğe Abdullah adını vermişti. Mekke fethedilince de Mekkeliler çocuklarını akın akın Resulullah'a getirmeye başlamışlardı. Resulullah getirilen çocuklar için bir yandan hayatlarının bereketli olması için dualar ediyor, bir yandan da başlarını okşayarak çocuklara olan sevgisini gösteriyordu. Şefkat peygamberi çocukları bazen bineğini alarak sevindirirdi. Abdullah bin Cafer, Üsame bin Zeyd ve Fadl bin Abbas onun bineğini alıp seyahat ettiği çocuklar gençler arasındaydı. Resulullah'ın bu uygulaması çocukların o kadar hoşuna giderdi ki onun seferden dönüşünü adeta dört gözle beklerler ve onu karşılamak için yarışırlardı. Resulullah da çocuklardan birini bineğinin önüne, birini de arkasına alır ve gönüllerini hoş ederdi. Allah'ın elçisi bazen de çocukların yanaklarını okşayarak sevgisini gösterirdi. Onun bir dokunuşu çocuklar için iftihar vesilesi olup unutulmayacak bir kıymete sahipti. Hatta sonraki yıllarda bu türden hatıralarını başkalarıyla paylaşırlardı. Abdullah bin Salebe ve Cabir bin Semure bu şanslı çocuklardandı. Cabir başından geçen o mutlu hatırayı şöyle anlatmıştı: "Resulullah'la birlikte ilk namazı, öğle namazını kıldım. Sonra o ailesinin yanına gitmek üzere çıktı. Onunla birlikte ben de çıktım. Yolda onu çocuklar karşıladılar. Onların her birinin yanaklarını teker teker okşamaya başladı. Benim de yanağımı okşadı. Elimde öyle bir serinlik ve hoş bir koku hissettim ki sanki elini attarın, koku satanın sepetinden çıkarmıştı." Peygamberimizin çocukların arasına karışıp onlarla çocuk olduğu, şakalaştığı ve oyun oynadığı olurdu. Resulullah'ın çocukları sevmesine ve bu sevgisini göstermesine hiçbir durum engel olmuyordu. İslam'ın en önemli ibadetlerinden biri olan namazda bile çocuklara olan sevgisini ve ilgisini esirgemeyen Peygamberimiz, bazen kızı Hazreti Zeynep'le Ebu'l-As'ın evliliğinden olan kız torunu Ümame'yi, bazen de diğer kızı Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin evliliğinden olan torunları Hasan ve Hüseyin'i omuzunda, sırtında ve kucağında tutarak namaz kılardı. Secdeye gittiği zaman torununu yere bırakır, kalktığı zaman da tekrar alırdı. Namaz kılarken çocuklar onun önünden geçtiklerinde namazına devam eder, hatta bazen dizlerinden tutan çocuklar olur ama Resul-i Ekrem namazını bozmadan tamamlardı. Namaz kıldırırken cemaatin içinde ağlayan bir çocuk sesi duysa dayanamaz, kıraati kısa tutarak namazı bir an evvel bitirirdi. Kendisine mevsimin ilk meyvesi sunulunca bereket duası yapar ve onu orada bulunan en küçük çocuğa ikram ederdi. Şüphesiz rahmet elçisinin çocuklarla ilişkisi muhabbet, şefkat ve merhamet üzerine kuruluydu. O, küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir buyururken bu hususa dikkat çekiyordu. Peygamber

Efendimiz her ne sebeple olursa olsun çocukların incitilmesine göz yummazdı. Nitekim onun amcasının hanımı ve torunu Hasan'ın da süt annesi olan Ümmül Fadl bir gün ziyarete geldiğinde yanında Hasan'ı da getirmiş ve onu Resulullah'ın kucağına vermişti. Ne var ki Hasan dedesinin kucağını ıslattı. Bunun üzerine süt annesi ne yaptın dercesine bebeğin omzuna vurunca rahmet peygamberi dayanamamış ve oğlumun canını acıttın, Allah senin hayrını versin buyurmuştu. Resulullah çocuklar yaramazlık yahut hata yaptığında onları azarlamaz, kınamaz, dövmez, uyarır, hatalarını düzeltmek üzere onlara yol gösterirdi. Rafi bin Amr çocukken bir gün ensarın hurmalarını taşlarken yakalanmış ve Allah Resulü'nün huzuruna getirilmişti. Resulullah onu derhal cezalandırmak yerine önce "Çocuğum, hurmaları neden taşıyorsun?" diye sormuş. O da "Yemek için" diye karşılık vermişti. Bunun üzerine Peygamberimiz "Hurmaları taşlama da altına düşenlerden ye" buyurarak ona doğruyu öğretmiş, başını okşamış ve "Allah'ım, onun karnını doyur" diyerek dua etmişti. Küçük yaşlardan itibaren Resulullah'ın hizmetinde bulunan Hazreti Enes'in şu ifadesi Efendimizin çocuklarla olan ilişkisini çok güzel özetlemektedir. "Resulullah'a 10 sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocukların kişiliklerine saygı gösterir ve onlara iltifat ederdi. Bu amaçla bazen oyun oynayan çocuklara selam verir, bazen onların kıyafetlerini över, bazen de hastalandıklarında ziyaretlerine giderdi. Çocukların hayata veda etmesi Allah Resulü'nü bir başka hüzünlendirirdi. Kızı Hazreti Zeynep'in minik oğlu ölmek üzereyken kucağına verildiğinde rahmet peygamberinin gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Sa'd bin Ubade, "Ya Resulallah, bu ne hal?" deyince peygamberimiz, "Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu rahmettir. Allah kullarından ancak merhametli olanlara merhamet eder." buyurmuştu. Aynı şekilde küçük yaşta ölen oğlu İbrahim için de hüzünlenen Resulullah, onu bağrına basarak sessizce gözyaşı dökmüş ve "Göz yaşarır, kalp hüzünlenir." buyurmuştu.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Diyanet takvimi.
3: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 30 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 28 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezlerinden Basra. Fetihlerin ardından İslam'ı kabul eden insanların eğitimi için çok emek sarf eden sahabiler değişik şehirlere yerleşmişler ve bulundukları yerleşim yerlerini birer ilim ve hikmet merkezi haline getirmişlerdir. Irak'ın ikinci büyük şehri olan Basra'da İslam medeniyetinin önemli ilim ve kültürle hadis rivayet merkezlerinden biri olmuştur. Semüre bin Cündep ve Enes bin Malik radıyallahu anh Basra'da yerleşmiş, Resulullah'ın bilgi mirası burada kurulan hadis meclisleriyle de nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca Hasan-ı Basri ve Ebu'l-Hasan

ve Eşari'nin burada yetiştirmiş oldukları öğrenciler İslami ilimlerde büyük çığır açmışlardır. Basra, dil, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da önemli bir merkez olmuştur. Basriyyun adıyla meşhur büyük dilciler, Cahiz gibi Arap edebiyatı alanında geniş kültüre sahip ve sayısız eserler veren alimler burada yetişmiştir. Feylesüfül Arap ünvanıyla anılan Kindi de Basra'da yetişmiş büyük filozoflardan biridir.

0: Bir hadis. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davet!

ibadetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ezanla kâmet arasında yapılan dualar reddedilmez buyurdu. Bunun üzerine sahabeleri nasıl dua etmeleri gerektiğini sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet ve sağlık isteyiniz.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar Diyanet Radyo'nun kıymetli dostları. Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde ilahi adalet ve kötülükten bahsedeceğiz. Bazı çağdaş araştırmalar, ateizmin ve özellikle de deizmin gençler arasında hızla yayılan bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu eğilimin temel nedenlerinden birisi de kötülük problemidir. Gençler genelde dinlerin, özelde ise İslam dininin, adil ve merhametli bir yaratıcının, yeryüzünde işlenen korkunç kötülüklere niçin bir müdahalede bulunmadığı, insanların neden eşit şartlarda denenmediği gibi sorulara makul cevaplar sunamadığını düşündükleri için, ya ateizme ya da daha iyimser bir yaklaşımla deizme yönelmektedirler. Ateizm, ilah inancının tümüyle inkarından, deizm ise birçok çeşidi bulunmakla birlikte, genel olarak içerisinde peygamber ve vahiy inancının bulunmadığı, yaratıcı bir ilah fikriyle yetinip, ona karşı duyulan sorumlulukların akıl ve vicdan aracılığıyla temellendirilmesine dayanan bir din anlayışıdır. Bu yüzden biz bugünkü programımızda, İnanç bağlamında ciddi bir problem olarak görülen kötülük olgusunu Allah inancı ve ilahi adalet çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli dostlar, kötülük ilahi fiiller açısından bakıldığında metafiziksel, insan fiilleri açısından bakıldığında ise ahlaki olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Metafiziksel kötülük, ölümcül depremler, sel baskınları, salgın hastalıklar ve zararlı yaratıklar gibi doğrudan Allah'ın fiilleriyle irtibatı olan sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan, dolayısıyla mahiyetleri itibariyle insana zarar veren, onu ürküten ve korkutan olgu ve olaylardır. Ahlaki kötülük ise, insanın özgür seçimlerine bağlı olarak ortaya çıkan her türlü zararlı ve çirkin fiillerdir. Metafiziksel kötülüklerin tespiti, insana doğrudan zarar veren olgu ve olaylar oldukları için kolaydır. Ancak insanlar ahlaki kötülüklerin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Ahlaki kötülük açısından bakıldığında, genel yaklaşım yergiyi hak eden fiillerin kötü, övgüyü hak eden fiillerin ise iyi olduğu yönündedir. Bu konunun detayları bizi bu bağlamda çok fazla ilgilendirmediği için onlara değinmeyi gerekli görmüyoruz. Şimdi ilahi adalet konusuyla devam ediyoruz. Kur'an bağlamında baktığımızda, varlığın genel düzeni açısından ilahi adalet, her şeyin belli bir ölçü ve denge üzerine yaratılması, göğü Allah yükseltti ve her şeyde mizanı, dengeyi O koydu. Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık. İnsan sorumluluğunun ve fiillerinin değerlendirilmesi açısındansa, Allah'ın hiç kimseye asla en ufak bir zulüm ve haksızlıkta bulunmaması, o gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez olarak tanımlanabilir. Kıymetli dostlar, Rousseau, ilahi adaletle beşeri adalet arasındaki farkı veciz bir şekilde şöyle ifade ediyor. İnsan adaleti herkese ait olanı vermekten, ilah adaleti ise herkese vermiş olduğunun hesabını sormaktan ibarettir. Kıymetli dostlar, kötülüğün ilahi adalet açısından nasıl izah edilebileceğini görebilmek için öncelikle evrenin yaratıcı değil, yaratılmış olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde mutlak adalet ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın kötülüklerin varlığına niçin izin verdiği sorusu anlamsız kalır. Evren yaratıcı değil, yaratılandır. İnkarcı ile inanan arasındaki fark, İnananın Allah'a yüklediği sıfatları, inkarcının tabiata yüklemesidir. Çünkü ezeli ve ebedi olan, varlığında hiçbir şeye muhtaç olmayan, Dolayısıyla kendiliğinden var olan sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcının varlığını inkar eden kimse, evrenin ezeli ve ebedi olduğunu, onun varlığında hiçbir şeye muhtaç olmadığını kabul ediyor demektir. Ezeli ve ebedi olansa doğal olarak tüm eylemlerin bilgisine ve onu yaratma kudretine sahip demektir. Kısacası inkarcı, kabaca ezeli bir maddi özün tüm hassas dengeleri ve ölçüleriyle evreni var etme aklına, bilgisine ve kudretine sahip olduğunu kabul etmek durumundadır. Ancak o farkında olmadan bu ezeli maddi öze ilahsal nitelikler yüklemiştir. Yani bir anlamda o maddenin bizzat kendisini ilahın yerine koymuş olmaktadır. Tabiatın ne bir bütün olarak ne de kendisini oluşturan parçaları itibariyle az önce anlattığımız ilahsal niteliklere sahip olmadığını gören müminse, söz konusu niteliklerin hepsini varlığı itibarıyla maddenin tüm özelliklerinden münezzeh olan Allah'a yüklemektedir. Maturidi'nin de açıkça ifade ettiği üzere, görünen alem içerisindeki akıl, şuur, bilgi ve irade sahibi tek var olan insan bile, kendi kaderini programlamaktan acizken, bu özelliklerden yoksun olan evren, bilim adamlarının inkar edilemeyecek açıklıkta gösterdiği şekilde son derece hassas dengeler üzerine kurulmuş düzenini nasıl programlayabilir ve gerçekleştirebilir? Kıymetli dostlar, elbette bizim Allah'ın varlığını kabul edebilmemiz için mutlaka onun zatını somut bir şekilde gösterebilmemiz gerekmez. Tıpkı elektriğin durumunda olduğu gibi, onun da varlığını eserlerinden ve fiillerinden hareketle bilebiliriz. Allah'ın zatını niçin göremiyoruz sorusu, elektriğin kendisini niçin göremiyoruz sorusuna benziyor. Her varlığın varlık hiyerarşisindeki mertebesi farklıdır. Allah, yaratılmış hiçbir varlığa benzemediği için varlık hiyerarşisindeki mertebelerin en üstünde bulunmaktadır. Onun beş duyuyla algılanması demek, ilahsal değil, tarihsel alana sıkışmış maddesel bir varlık olması demektir. Bu yüzden onun beş duyuyla idrak edilmesi mümkün değildir. Kıymetli dostlar, bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda kötülüklerin ilahi adalet terazisindeki yerinden bahsedeceğiz. Hepinize mutlu, güzel, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

Ben anaların yası, ben tarihlerin yoluyum. Ben çöller fırtınası, ben anaların yası, ben

torunu. Ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır.

nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 30 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 28 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezlerinden Basra. Fetihlerin ardından İslam'ı kabul eden insanların eğitimi için çok emek sarf eden sahabiler değişik şehirlere yerleşmişler ve bulundukları yerleşim yerlerini birer ilim ve hikmet merkezi haline getirmişlerdir. Irak'ın ikinci büyük şehri olan Basra'da İslam medeniyetinin önemli ilim ve kültürle hadis rivayet merkezlerinden biri olmuştur. Semüre bin Cündep ve Enes bin Malik radıyallahu anh Basra'da yerleşmiş, Resulullah'ın bilgi mirası burada kurulan hadis meclisleriyle de nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca Hasan-ı Basri ve Ebul Hasan el-Eşari'nin burada yetiştirmiş oldukları öğrenciler İslami ilimlerde büyük çığır açmışlardır. Basra, dil, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da önemli bir merkez olmuştur. Basriyun adıyla meşhur büyük dilciler, Cahiz gibi Arap edebiyatı alanında geniş kültüre sahip ve sayısız eserler veren alimler burada yetişmiştir. Feylesuful Arap ünvanıyla anılan Kindi de Basra'da yetişmiş büyük filozoflardan biridir.

0: Bir hadis. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hanzala. Hanzala. Münafık Hanzala.
1: Hayır hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
0: Ya kardeşim. O neden sürekli düşünmüş?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nâr. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
0: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Dilimize Arapçadan geçmiş, sonu K ile biten yani sert bir harfle biten, ünlüyle başlayan ek aldığı zamanda ünsüz yumuşaması olmayan yani K sesi yumuşak G'ye dönmeyen 55-60 kadar kelimeden sık kullanılanların telaffuzlarına örnekler vermeye başlamıştık bir önceki bölümümüzde. Neydi bunlar? Erzak, erzakı, rızık, rızkı, evrak, evrakı, hukuk, hukuku, Irak, Irak'a gitmek, ittifak, müttefik, mahluk, tasdik, tatbik. Evet, bu kelimeler üzerinde durmuştuk ve bu kelimeler K sesi yumuşamadan ek alır demiştik. Örneğin evrakı getiren erzakı götürür. Bu kelimelere devam edelim. Tazyik, sıkıştırma, darlaştırma, manevi baskı, zorlama, zarara sokma. Evet, ek getiriyoruz. Tazyik, tazyiki. Sait Faik'ten bir cümle. Bütün hayatınca bunun tazyiki altında kaldı. Tazyiki, tazyiği değil. Teşvik kelimesine bakalım. Bir kimseyi bir şeyi yapma hususunda cesaretlendirme, gayrete getirme, heves ve istek verme. Teşvik, teşviki. Mesleğe babamın teşvikiyle başladım. Bir de dikkat edelim. Teşvik değil, teşvik V ile. Tetkik diye bir kelime var. İnceleme, araştırma. Tetkik, ek getirelim tetiği değil, tetkiki. Örnek kullanım, tetkik etmek. Ve çeşitli kuruluş isimlerinde de geçer. Maden tetkik arama, MTA. Evet, ahlak kelimesinde de huylar demektir biliyorsunuz. Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları. Ahlak, ahlakı. L sesi de incedir. Ahlağı değil. Ahlakına güvendiğimiz biridir deriz mesela. İnfilak kelimesine bakalım. Güçlü bir biçimde patlama. İnfilak, infilağı değil, infilakı. Bombanın infilakıyla neye uğradığımızı şaşırdık diyoruz örnek olarak. Layık, nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan demektir. L de incedir. Layık, layık değil zaten. Layıkıyla, evet, layık, bakın yumuşamadık, layığını buldu değil, layıkını buldu. Bazı kelimeler de kef harfiyle bittiği için yalın hallerinde de ek almadan da K okunuşu ince olarak belli edilir ve ek aldıklarında da ince ek alırlar. Kalın gibi gidecekmiş ama ince ek alırlar. Neler bunlar? İ, E sesi alırlar. İdrak diyoruz. Anlama yeteneği, akıl erdirme, anlayış. İdrakı değil, idraki. İdraki aşan konular. İdrak etmek. İştirak. Evet, ortak olma, birlikte bulunma, ortaklık. Ne deriz en çok kullandığımız? İştiraki ile iştirak etmek. Bakın iştiraki diye ek alıyor. Evet, emlak kelimesi var. Ev, arsa, bahçe ve benzeri taşınmayan, taşınamayan mal ve mülklerin ortak adıdır, gayrimenkuldür. Emlak de L incedir. Ek alınca ilginç gelebilir. K sesi ince okunurdu emlaki diye. Ama Türk Dil Kurumu da bunu değiştirdi. Emlakı diye okunabiliyor. Evet, istimlak kelimesine bakalım. Kamulaştırma demek. Burada L ince okunur ve K ince okunur. İnce sıradan ek alır. İstimlaki, istimlakı veya istimlağı değil. İstimlaki, istimlak etmek. Ama istimlakı diye kalın kullanımı da oldukça yaygın. Tebrik kelimesine gelelim. Kutlama demektir. Tebriki, örnek kullanım, tebrik etmek. Evet, ulamayla söyledik. Bir not, Türk Dil Kurumu tebriği de olur diyor ama tebriki demek daha doğru. Tebrikinizi aldım, çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Tebrikiniz beni çok mutlu etti. Tahrik kelimesine bakalım. Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirme, kışkırtma demektir. Tahrik. Evet, ek getiriyoruz. Tahriki. Örnek cümle. Bu oyunlara, bu tuzaklara, bu tahriklere karşı lütfen dikkatli olun. Şimdi son olarak bu kelimeleri tekrar edelim doğru telaffuzlarıyla. Tazyik, tazyiki. Teşvik, teşviki. Tetkik, tetkiki. Ahlak, ahlakı. İnfilak, infilakı. Layık, layıkı. İdrak, idraki. İştirak, iştiraki. İstimlak, istimlaki. Tebrik, tebriki. Tahrik, tahriki.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 30 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 28 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezlerinden Basra. Fetihlerin ardından İslam'ı kabul eden insanların eğitimi için çok emek sarf eden sahabiler değişik şehirlere yerleşmişler ve bulundukları yerleşim yerlerini birer ilim ve hikmet merkezi haline getirmişlerdir. Irak'ın ikinci büyük şehri olan Basra'da İslam medeniyetinin önemli ilim ve kültürle hadis rivayet merkezlerinden biri olmuştur. Semüre bin Cündep ve Enes bin Malik radıyallahu anh Basra'da yerleşmiş, Resulullah'ın bilgi mirası burada kurulan hadis meclisleriyle de nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca Hasan-ı Basri ve Ebu'l-Hasan el-Eşari'nin burada yetiştirmiş oldukları öğrenciler İslami ilimlerde büyük çığır açmışlardır. Basra, dil, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da önemli bir merkez olmuştur. Basriyun adıyla meşhur büyük dilciler, Cahiz gibi Arap edebiyatı alanında geniş kültüre sahip ve sayısız eserler veren alimler burada yetişmiştir. Feylesüfül Arap ünvanıyla anılan Kindi de Basra'da yetişmiş büyük filozoflardan biridir.

0: Bir hadis. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Büyüklük taslayan, kibirlenen, küstah insanlar sevimsiz olur. Kibirli insanın itibarı gittikçe azalır.

İnsan, bir damla kan, binlerce endişe. İnsan, hayvandan aşağı, arştan da yüce. Rüzgarları tanıdı önce, toprağı, güneşi ve ayı. Kendinde olanı bildi sonra, aşkı ve acıyı. Aşkı ve acıyı. Aşkı.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver.

yaşlı yeryüzünde ağlayan gülenden çok, maskesiyle yaşayıp gidenler gelenden çok. Sultan Süleyman'a kalmamış, sana mı kalsın bir selam ver

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Hüsnü Hal.
3: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: İki Nesil Bir Mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Dördüncü bölüm. Gece gelen tıkırtı.
2: Dede, duydun mu sesi?
3: Duydum kızım.
2: Dün geceki ses.
3: Evet, bu sefer daha erken başladı.
2: Saat daha 9. Dün ses tam yatarken gelmişti.
3: Öyleyse bizimle bir randevusu yok demektir.
2: Yukarıda bir şey tamir ediyor olabilirler mi dede?
3: Çekiç sesine benzemiyor. Bir daha dinleyelim.
2: Kaloriferin yanından geliyor gibi.
3: Elini şu boruya koy. Evet, tut. Vuruşu hissediyor musun?
2: Evet, ama kaloriferler yanmıyor ki.
3: Boru burada diye ses de buradan çıkıyor sanma. Yukarıdaki bir vuruş aşağıya kadar gelebilir.
2: Aklıma bir fikir geldi. Telefonuma kaydedeyim bu sesi, ustaya dinletiriz. Tamam, bu sesi kaydettim. Bu ses kapı.
3: Bak, onu ben de ayırt ettim kızım.
4: İyi akşamlar. Siz de duydunuz mu bu garip sesleri?
2: İyi akşamlar Saffet amca. Duyduk. İçeri gelsene.
4: Girmeyeyim. Ses yeniden gelirse merdivende yakalayacağım.
3: Sesi yakalayınca ne yapacaksın Saffet?
4: Kaynağını sorgulayacağım Rıza abi. 3 gecedir apartmanın huzuru kaçtı.
2: Daha önce de olmuş muydu?
4: Hayır, olmadı. Pazartesi anten ustası geldi, salı gecesi ses başladı.
3: Antenle ilgili bir şey gevşemiş olabilir.
4: Ben de çatıya birisi çıkıyor olabilir diye düşündüm.
2: Kapı kilitli değil mi Saffet amca?
4: Kilitli, anahtarı da bende.
3: O halde önce gevşek bir parçayı düşünelim.
4: Benim işim her ihtimali hesaba katmak.
2: Hesaba kattığın kişinin anahtarı yok ama.
4: Onu da hesaba katıyorum zaten. İşte yukarıda bir şey var abi.
3: Var tabii, ses çıkaran bir şey var Saffet. Daha fazlasını bilmiyoruz.
2: Çatıya mı bakacağız dede?
3: Çatının altındaki kapalı aralığa bakarız. Dışarı çıkmayacağız. Saffet, oranın ışığı çalışıyor mu?
4: Evet abi, çalışıyor. Geçen hafta kontrol etmiştim.
3: Tamam, feneri de alayım ben her ihtimale karşı. Gülce, babaannene haber ver.
2: Babaanne, üst kattaki tıkırtıya bakacağız. Saffet amca da bizimle. Tamam, montumu alıyorum.
4: Benim montum da kapıcı dairesinde.
3: Tamam, hadi alıp gelsen Saffet, biz girişte bekleriz.
4: Bir dakika sürmez, bekleyin. Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
2: Bu akşam görev alanın biraz yukarıda.
4: Yükselmeye her zaman hazırım küçük hanım. İşte son kata geldik. Çatı aralığının kapısı şu dar merdivenin sonunda.
2: Ses burada kesildi.
3: Durun, bekleyelim biraz.
4: Demek geldiğimizi anladı abi.
2: Kim?
4: Sesin sahibi.
3: Saffet, az önce girişte de sustu. Orada olduğumuzu da mı anladı dersin?
4: Ben yalnız zamanlamaya dikkat çekiyorum abi.
2: Bakın, yine başladı ses.
3: Önce cam titredi, ardından tıkırtı geldi.
2: Evdeyken rüzgar artınca duyulmuştu. Kayda bakayım bir dakika.
4: Yani sen kayıt mı aldın?
2: Evet, dinleyin.
4: Bu tanıdık geldi ya.
3: Aynı ses olduğu için olabilir mi Saffet?
2: İkisinde de önce rüzgar yükseliyor.
3: Güzel yakaladın kızım. Hava akımıyla oynayan bir parça var demek ki.
4: Çatı katında küçük bir havalandırma penceresi var abi. Anten kablosu onun yanından geçer.
2: Usta orada çalışmış mıydı?
4: Çalıştı. Ben de kabloyu aşağıdan tuttum. Hatta pencerenin altındaki saç kapağı açabilmek için önündeki eski rafı yana çekmiştik.
3: Bu bilgi işimize yarar. Hadi kapıyı aç.
2: Burası sandığımdan da küçükmüş.
4: Sağdaki geçit açık. Kutular solda. Başınıza dikkat edin. Tavan alçalıyor ha.
3: Feneri şu pencerenin altına tut bakayım kızım.
2: İşte burada. Pencerenin altındaki kapak oynadı. Gördünüz mü?
3: Evet. Alt köşesi şu kalorifer borusuna değiyor.
4: Bak abi, bir vidası yerinde değil.
2: Altındaki rafta da bir vida var.
3: Tamam, ona henüz dokunma. Önce kapağı kenarından sabit tutayım.
2: Sustu.
3: Şimdi bırakıyorum.
4: Yakalandı işte.
3: Kimseyi yakalamadık Zaffet. Sesin çıktığı yeri bulduk sadece.
4: Ben de onu söyledim abi. Yalnız biraz daha etkili anlattım.
2: Peki niçin evde kaloriferin yanından duyuyorduk bu sesi?
3: Evet, kapak boruya vuruyor. Biz de aşağıda borudan duyuyoruz. Bak, kapağı borudan uzak tutunca yalnız sacın titremesi kalıyor.
2: Tamam, anladım. Şimdi fark belli oldu.
4: Ben dün bu kapıya kadar geldim, ses çıkmadı, geri döndüm.
3: Rüzgar durmuştur o saatte.
4: Bana denk geldi, 3 defa geldim hem de ya.
2: O da her seferinde bizi beklemiyor Saffet amca.
4: Hatta ilk gece kapıda durup kim var orada diye seslendim, yani çok korkmuştum.
2: Cevap geldi mi peki?
4: 2 kere tıkladı.
3: Sen de konuşmaya devam mı ettin Saffet?
4: Kimliğini açıklamadığı için görüşmeyi kestim.
3: İyi ki kesmişsin Saffet. Hadi anten ustasını ara bakalım. Şu vida ondan mı kalmış soralım.
4: Saat geç oldu ama abi.
3: Durumu kısaca anlat. Yarın gelmesi gerekirse şimdiden anlaşırız.
4: İyi akşamlar ustam. Rahatsız ettim. Pazartesi çalıştığınız yerde havalandırma kapağının yanında bir vida bulduk da. Evet, alttaki. Anladım. Tornavidayı getirmeye gittiğim sırada mı? Peki sağ ol. İyi akşamlar.
2: Usta ne dedi Saffet amca?
4: Kabloyu geçirirken kapağı sökmüş. Vidalardan biri yuvasında tutunmuyormuş. Bana gösterecekken ben aşağı inmişim. Sonra ikimiz de unutmuşuz.
3: Demek yalnız vidayı sıkmak yetmeyecek.
4: Yarın sabah gelip bağlantıyı yenileyecek abi. Bu gece pencereyi kapalı tutmamızı söyledi.
2: Pencere açık mıymış?
4: Üst kanada aralıkta biraz. Havalandırma için öyle bırakıyoruz yani.
3: Bir gecelik kapatalım. Yarın iş bitince yeniden açarız. Evet, şimdi kapağı bırakıyorum.
2: Şimdi aşağıda da bir dinleyelim mi? Bakalım ses gelecek mi?
3: Dinleyelim. Sabah bağlantı yenilenince pencere açıkken de kontrol ederiz. Eline sağlık ustam. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Hayırlı işler.
2: Bağlantı sağlam oldu mu dede?
3: Oldu oldu. Usta gevşek yuvayı onardı. Kapağı da borudan uzaklaştırdı. Şimdi pencereyi açabiliriz.
4: Rüzgar da hazırmış.
2: Aynen, ama bu sefer kapak oynamıyor.
3: Aşağıda da dinleyelim. Ses gelmezse işimiz tamam demektir.
4: Aslında ilk gece size haber verecektim de abi.
3: Niçin vermedin peki?
4: Basit bir şey çıkarsan boş yere uğraştırmış olurum dedim.
2: Sonra 3 gece dinledin. Hatta sesin sana cevap vermesini bekledin.
4: Ya biraz da kendim bulmak istedim açıkçası.
3: Küçük bir iş diye beklettikçe iş büyüyor Saffet. Dün gece Naciye Hanım da uyuyamamış.
4: Ben ona uğrayıp anlatırım. Bu gece rahat uyur.
2: Ben de dün korktum biraz. Rüzgarın etkisiyle şiddetli ses gelmişti. Sonradan kaydı dinleyince rüzgarla ilgili olduğunu fark ettim ve rahatladım.
3: Ben de anten deyince doğrudan anten direğine bakacaktım. Sen rüzgarı fark ettin, Saffet de ustanın nerede çalıştığını hatırladı ve öylece sorunu bulduk.
4: Demek araştırmanın önemli bir kısmını ben yürütmüşüm abi.
3: Önemli bir kısmını, hepsini değil. Bizim kata geldik. Şu borunun yanında bir dinleyelim bakalım.
2: Burada da ses yok dede.
3: Evet, o zaman tamamdır.
2: Bir dakika.
4: Ne oldu, yine mi ses geldi yoksa?
2: Geldi. Bu defa kaynağını biliyoruz ama.
3: Belindeki anahtarlar Saffet.
4: Onlar görev sesidir Rıza abi.
2: Şu merdivenleri biraz sessiz insek. Naciye teyze belki şimdi uyuyordur.
4: Anladım, görevi sessiz yürütüyoruz.
3: Aferin, bunu duyurmak için zile basma yeter.
4: Ne abi ya?
0: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösen. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yanüstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Herkes bir sevgi

biri uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Ey hak yolcusu! Sen öyle bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala ki o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Sen hakla sevin, hakla neşelen. Ondan başkasıyla olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Başkalarıysa kara kış ayı.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her türlü kötülükten, her türlü musibetten, beladan, maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eylesin her birimizi. Rabbimiz maddi hastalıklardan, bela ve musibetlerden koruduğu gibi manevi olanlarından da inkardan, şirkten, nifaktan, kibirden, riyakarlıktan, gururdan, hırstan, hasetten, şehvetimizin esiri olmaktan, hırslarımızın kölesi olmaktan, dünyaya aşırı meyletmekten, haset etmekten ve benzeri bizi kendisinden, rızasından ve rahmetinden mahrum bırakacak her türlü manevi hastalıktan, bela ve musibetten de muhafaza eylesin her birimizi. Bugün Zümer suresinin 32. ayeti kerimesini ve devamındaki süremiz ne kadar yeterse devamındaki ayeti kerimeleri aktaracağız inşallah. Cenab-ı Hak okuduklarımızı doğru anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza güzel yansıtabilmeyi, hayatımızda güzel yaşayabilmeyi, ihlasla, samimiyetle hayatımızda uygulayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Zümer suresinin 32. ayet kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِر۪ينَ Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve gerçek kendisine ulaştığı zaman da onu yalan sayandan daha zalim kim vardır? Allah hakkında asılsız inançlar uyduran ve hakikat gerçek kendisine ulaştığı zaman onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennem değil mi? Şimdi Allah'ın Celle Celaluhu kendisini tanıttığı gibi tanıyoruz. Onun yolu da indirmiş olduğu kitabıdır. Rabbimiz Teala Hazretleri kendisini nasıl tanıtıyorsa okuduğumuz ayetlerden onun kendisini tanıttığı şekilde öğreniyoruz. Kendi kafamıza göre, kendi düşüncemize göre, başkalarının inançlarına göre bir Allah, bir yaratıcı tasavvuru belirlemek bizi hataya, bizi yanlışa götürür. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin esması, sıfatları Vallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu, Allah Celle Celaluhu kendisinden başka ilah olmayan diye başlıyor. El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari devam ediyor. Yaratıcı olduğunu, her şeye gücünün yettiğini, şekillendiren olduğunu, güven veren olduğunu, yani iyilik yayan olduğunu, selamet yayan olduğunu, pek çok işte o vasıfların Rabbimizin esmasını okumalıyız elbette. Cenab-ı Hak kendisini tanıtıyor. Onun kendisini vasıflandırdığı şekilde öğrenmenin yolu kitabıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattıklarıdır. Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu Kur'an'ın ayetlerini açıklayan, teyit eden mübarek güzel ifadeleridir. Şimdi bunlar varken Allah'a bir takım asılsız inançlar uyduran, Allah'a çocuklar atfeden, Allah'a süre haşa atfeden, Allah'a şekil atfeden ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini vasıflandırmadığı, nitelendirmediği şekilde ona bir takım nitelikler isnat etmek insanın büyük bir yalan, büyük bir hata, büyük bir zulüm içerisinde olmasıdır ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kimdir daha zalim böyle yapandan diye soruyor ayet-i kerimede. Sonra da gerçek kendisine ulaştığı zaman onu yalan sayan, yani ve kezzebe bis-sıdkı izce'e, kendisine gerçek gelmiş, işte Allah'ın kitabı, hiçbir şüphe olmayan, efendim bir noksanlık olmayan, bize kadar hiçbir noktası değiştirilmeden ulaşan bu kitap hakikatleri gelmiş olmasına rağmen bunu yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Bu hakikatleri görmeyen, görmek istemeyen kimseden daha zalim kim olabilir? Böyle yaparsa insan küfre girmiş olur. Böyle yaparsa, bu yanlışlara düşerse insan kafir olur ve eleyse fi cehenneme mesven lil kafirin. Kafirlerin yeri de cehennemdedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu küfürden, inkardan, nifaktan, şirkten her birimizi muhafaza eylesin. Sonra bir sonraki ayet-i kerimede, 33. ayet-i kerimede buyuruyor ki Rabbimiz, وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِه۪ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene gelince, işte onlar takva sahipleridir. Gerçeği getiren kişiye, gerçeği getiren kişi, efendim Cebrail aleyhisselam getiriyor Efendimiz aleyhisselatü vesselama. Peygamber aleyhisselatü vesselamın mübarek dudaklarından kendisine Cebrail aleyhisselamın getirmiş olduğu vahiy cümlelerini, hakikatlerini biz öğreniyoruz. Getiriyor, ondan sonra bu gerçeği getiren kişiye ve onu tasdik edene, Peygamber aleyhisselatü vesselama iman edenler, ona indirilen hakikatlere iman etmiş olanlar. اَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Peygamber ve müminler Rablerinden kendilerine, peygambere indirilene iman ettiler. Elhamdülillah, peygamber getiriyor, tebliğ ediyor. Onu duyan müminler de tasdik ediyorlar, kabul ediyorlar, iman ediyorlar. كُلُّنْ اَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi hem getiren hem de onu tasdik eden kimseler var ya, Cenab-ı Hak bizi o tasdik edenlerin içerisinde olmayı, kalmayı, yaşamayı ve ölmeyi nasip eylesin. Yani o tasdik edenler, tasdik edenler. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ. Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraberdir. مِنَ النَّب۪ي۪ينَ. Peygamberler ve sıddıkîn. Sıddıklar, tasdik edenler. Ve şühedâ, şehit olanlar. Şahit ve şehit olanlar ve salihin ve salih olanlar. Şimdi peygamberin getirdiğine tasdik edenler de var ya, ulaike humul muttakun. İşte onlar muttakilerdir. Muttakilerdir. Kayıtsız şartsız iman eden, teslim olan, tasdik edenler var ya, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman edip tabi olanlar, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a var ya, onlar da muttakilerdir buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbim hepimizi muttaki kullarından eylesin kıymetli dinleyenlerim. Buyuruyor ki Rabbimiz bir sonraki ayeti kerimede, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Rableri katında onlar için diledikleri her şey vardır. Bu muttakiler var ya, peygamberin getirdiğini tasdik edenler, onlara Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu güzel davrananların ödülüdür, mükafatıdır buyuruyor Rabbimiz. Zalike cezaul muhsinin, muhsin olanların, ihsan kıvamında yaşayanların, güzel yaşayanların, güzel davrananların karşılığı, ödülü işte budur buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbimizden tekrar niyazımız, bu ödüllere nail olacak güzel bir hayatı yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Çünkü Allah onların geçmişte yaptıkları en kötü şeyleri bile bağışlayıp silecek, örtecek onları. Esve ellezî amirû, yapmış oldukları. İman bütün kötülükleri siliyor. Teslim olmak daha önce yapmış olduğumuz hataları siliyor. Nasuh bir tövbe daha önce yapılan hataları, günahları siliyor. Örtüyor Allah Celle Celaluhu. İmanla, tövbeyle daha önce yaptıklarımızı bağışlıyor. Bağışlayacağını haber veriyor Rabbimiz. Sadece bağışlamakla, sadece onları örtmekle, sadece efendim onları affetmekle kalmıyor. Ve yeczihum ecrahum bi ahsenillezî kânû yâmelûn. Ve Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onların yaptıkları en güzel işlere göre onları ödüllendireceğini haber veriyor. Hem siliyor önceki hatasını, isyanını, nisyanını, hem de bundan sonra yaptıkları güzelliklerin en güzeliyle onları mükafatlandıracağını haber veriyor. Rabbimizin rahmeti ne kadar geniş. Rabbimizin kullarına lütfu ne kadar bol, ihsanı ne kadar bol. Allah Celle Celaluhu o rahmet kapısını çalabilmeyi, o ihsandan, o lütuflardan istifade edebilmek için gayret edebilmeyi nasip eylesin her birimize. Kıymetli kardeşlerim, bakın Cenab-ı Hak örtecek, bağışlayacak. Ondan sonra da yaptıklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracaktır buyuruyor. Ve sonra da buyuruyor ki Eleysallahu bikafin abdeh. Allah kuluna yetmez mi? Allah kuluna kafi değil mi? Eleysallahu bikafin abdeh. Allah kuluna yetmez mi? Ve yuhavvifuneke billezine min dunih. Ve men yudlilillahu fema lehu min hat. Öyleyken onlar kalkmışlar, başkalarıyla seni korkutmaya çalışıyorlar. Başkalarıyla seni korkutuyorlar. Allah sana yeterken seni yaratan, yaşatan, öldürecek olan, öldükten sonra diriltecek, hesaba çekecek olan tek Allah yeterken Celle Celaluhu. Onlar kalkmışlar seni başka varlıklarla, başka ilahlarla, başka güçlerle korkutuyorlar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Ve men yudlilillahu fema lehu min hat. Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kimi şaşırtırsa doğru yolu gösterecek yoktur. Ya şöyle de yani hani durduk yere Allah şunu ben şaşırtayım, yoldan çıkarayım, böyle değil, böyle anlamamak lazım. Allah'ın şaşırtması kulun iradesini şaşırma yönünde, sapma yönünde, dalalet yönünde kullanmasının neticesidir. Kul ister, Allah yaratır. Kul iyilik ister, Allah iyilik nasip eder. Kul kötülüğe meyleder, Allah kötülüğü yapmasına müsaade eder. Ve kulu bu iradesini kullanmakla ödüllendirir ya da cezalandırır Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Dolayısıyla Allah kimi şaşırtırsa, kimi dalalete sokarsa ona doğru yolu gösterecektir gibi, ki Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçer benzer ifadeler, ayetleri doğru anlamaya gayret etmek lazım. Tefsirlerde belirtildiğine göre Kureyş putperestleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen putlarımız hakkında kötü sözler söylüyorsun ama biz putlarımızın seni çarpmasından, hastalandırmasından kaygı duyuyoruz diyerek akıllarınca Hazreti Peygamber'i korkutmaya çalışmışlardı. Putlarımız seni çarpar. Şimdi de var ya hani günümüzde de sana şöyle yapar, seni böyle yapar filan. Saygısızlık etmek farklı bir şey. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 108'di inşallah yanlış söylemedim numarasını. Allah'tan başkasına yalvaranlara sövmeyin. Allah'tan başka yalvardıklarına da sövmeyin. Ki onlar da kalkıp bilgisizce Allah'a hakaret etmesinler diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yani hakaret etmek başka ama Allah'ın dışında beni şöyle yapar, beni çarpar, beni efendim böyle hastalandırır, bana şifa verir gibi başka başka varlıklardan medet ummak şirktir. Allah korusun, insanın imanını kaybetmesine, insanın şirke düşmesine sebep olur. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bu hataya düşmemek için de Rabbim dikkat edebilmeyi her birimize nasip eylesin. Bugün de süremizin sonuna geldik. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Bir şehri tanımak yalnızca sokaklarında yürümek değildir. Taşına sinmiş tarihi, sokağında yaşayan kültürü, sofrasındaki bereketi, halkının dilindeki hatırayı ve gönlündeki emaneti dinlemektir. Şehirlerin ruhunu dinlemek için Türkiye'nin dört bir yanına uzanıyor, tarihin, kültürün, geleneğin ve manevi mirasın izinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Selman Tuna'nın sunumuyla Şehrin Sözü var, cumartesi ve pazar günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
4: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala. Hayır, hayır, ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem. Ya kardeşim, o neler sürekli değişiyor.
9: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Velen tecide lehum masira.
8: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
10: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir. O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
11: Peki şimdi ne yapacaksınız?
10: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Herkes bir sevgili uğruna çalışır, uğraşır, didinir, durur. Ey hak yolcusu! Sen öyle bir diriye kavuşmayı umarak çalış, çabala ki o gönül verdiğin diri bir müddet sonra cansız bir hale gelip toprağa gömülmesin. Sen hakla sevin, hakla neşelen. Ondan başkasıyla olma. Çünkü o bahar mevsimi gibidir. Başkalarıysa kara kış ayı.

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 11 Ekim 2026 Pazar. Hicri takvime göre 30 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 28 Eylül 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezlerinden Basra. Fetihlerin ardından İslam'ı kabul eden insanların eğitimi için çok emek sarf eden sahabiler değişik şehirlere yerleşmişler ve bulundukları yerleşim yerlerini birer ilim ve hikmet merkezi haline getirmişlerdir. Irak'ın ikinci büyük şehri olan Basra'da İslam medeniyetinin önemli ilim ve kültürle hadis rivayet merkezlerinden biri olmuştur. Semüre bin Cündep ve Enes bin Malik radıyallahu anh Basra'da yerleşmiş, Resulullah'ın bilgi mirası burada kurulan hadis meclisleriyle de nesilden nesile aktarılmıştır. Ayrıca Hasan-ı Basri ve Ebu'l-Hasan el-Eşari'nin burada yetiştirmiş oldukları öğrenciler İslami ilimlerde büyük çığır açmışlardır. Basra, dil, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda da önemli bir merkez olmuştur. Basriyun adıyla meşhur büyük dilciler, Cahiz gibi Arap edebiyatı alanında geniş kültüre sahip ve sayısız eserler veren alimler burada yetişmiştir. Feylesüfü'l-Arap ünvanıyla anılan Kindi de Basra'da yetişmiş büyük filozoflardan biridir.

0: Bir hadis. Allah, bizden bir söz işitip, onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
4: Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi.
5: Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
6: İyi ki oğullarımız Utbe ve Utebe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum.
5: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. Sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
7: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
8: Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl unupak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
9: Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak.
0: 14. bölüm.
9: Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip, peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler.
10: Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz.
11: Peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz?
10: Mekke'den, Kureyş kabilesinden.
11: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim 3 şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
10: 3 soruyla bunu anlayabilir miyiz?
11: Elbette. Kulaklarınızı iyice açıp dinleyin beni. Şu 3 şeyi soracaksınız. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız.
9: Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler.
10: Ey Muhammed, sana 3 soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Yok eğer bilemezsen bir sahtekar olduğunu duymayan kalmayacak.
9: Peygamberimiz onlara istediğinizi sorun dedi.
10: Söyle bakalım. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir?
9: Peygamberimiz, sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sataşıyordu.
10: Ey Muhammed, bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk.
9: Sadece Ukbe değil, Diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, "Ey Cebrail," dedi. "Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir?" Cebrail şöyle dedi. "Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O'nundur. Rabbin unutkan değildir." Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, "Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır," demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim," diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci sorulara ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu. Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler, "Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım," diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu Peygamberimiz. "Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir." Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin ise çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi, inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. "Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de." Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabilerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu.
2: "Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık. Habbab'ı gördüm. Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu. Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?"
3: "Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci, annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri. Ailesi tarafından dışlandı. Kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor.
2: Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar.
3: Onun koruyucusu Allah'tır. Endişelenme. Allah peygamberini bunların eline bırakmaz.
2: Doğru söyledin. Onun koruyucusu Allah'tır. Hep Allah bana yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır demez mi?
3: Öyle. Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin?
2: Hadi kalk gidelim. Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir. Ya da Resulullah'ın bir planı vardır.
9: Hazreti Hamza ile Hazreti Ebubekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi.
2: Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar.
3: Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistansa adil bir hükümdara sahip. Bize kucak açabilir.
9: Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna izin vermeyecekti. Evlerde sessiz sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu.
12: Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, A bin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyir bin Avvam Osman'ın evinde toplandılar, hazırlar.
13: Mus'ab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden?
12: Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şeyi yok.
13: Onun için de hazırlık yapalım.
12: Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur.
13: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
12: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
13: İnşallah öyledir.
12: Hadi hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim.
13: Tut şunun ucundan.

0: Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar? Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun.
1: Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım, seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben.
0: Git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların.
1: Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak.
0: İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhametsizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez.
1: Oh, sen duanı eksik etme. Yavrum, benim yavrum. En büyük desteğim o anacığım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi?
2: Evet hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır. Yükleri yüklendi.
1: Hadi o zaman. Gün ağarmadan Mekke'den çıkmış olalım.
2: Tamam hadi.
1: Allah'ım bize kolaylık ver.
3: Allah'ım çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı, gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et.
4: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma.
1: Yurdumuza dönmeyi nasip et.
2: Allah'ım bize kolaylık ver.
4: Allah'ım bu yolculuğu bize hayırlı eyle.
5: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle kaidesinin müzakeresi ve izahıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bu sohbetimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, el aslu beraetü zimmeti, yani borçlu olmamak asıldır kaidesi olacak inşallah. Aslında değerli dinleyenler, kaide şunu anlatmaya çalışıyor. Kişi her türlü borç, sorumluluk ve iltizamdan, yükümlülükten uzak olarak dünyaya gelir. Dünyaya geldiğinde borcu, sorumluluğu, yükümlülüğü söz konusu değildir. Şahısların zimmetini meşgul eden her türlü hak, kişinin doğumundan sonra arizi bir sebeple ortaya çıkar. Arizi olan, yani sonradan ortaya çıkan şeylerde ise bunların temel karakteri onların yokluğudur. Değerli dinleyenler, asıl ifadesi sözlükte kök, dip, temel, kaide, kaynak, bir şeyin esası, dayanağı gibi anlamlara gelir. Bir fıkıh usulü terimi olarak ise şu anlamlarda kullanılır. Asıl, delil anlamında kullanılabilir. Yani şer'i hükümlerin dayanak ve kaynağını teşkil eden kitap, sünnet, icma, kıyas ve diğer delilleri ifade etmek için asıl ifadesi kullanılır. Aslın bir diğer anlamı da külli kaide anlamıdır. Fıkıhta külli kaidelere asıl, onlara dayanan cüz'i

Cüz'i meselelere ise fer denir. Mesela kesin bilgi şüpheyle ortadan kalkmaz kaidesini daha önce siz değerli dinleyenlerimize arz etmiştik. Bu külli kaide asıl, ona dayanan bütün cüz'i meseleler de onun alt başlığı ferleridir, türevleridir. Aslın bir diğer anlamı da vasfın, niteliğin mukabilidir. Bu manada kullanılışı daha çok Hanefilerin butlan ve fesat arasındaki ayrımlarında görülür. Hanefilere göre butlana yol açan sebepler o şeyin aslına, fesada yol açan sebep ise vasfına taalluk eder. Asıl, değerli dinleyenler, kıyasın rükünlerinden biridir aynı zamanda. Kıyasın rükünlerinden biri de asıl olarak ifade edilir. Şer'i bir delil olan kıyasta hakkında nas bulunan ve hükmü kıyas yapılarak hakkında nas bulunmayan diğer meseleye aktarılan ana meseleye asıl denir. Değerli dinleyenler, vakfedilen mal anlamında da kullanılır. Osmanlılarda vakıf akdinin konusunu teşkil eden menkul veya gayrimenkul mallara ister başlangıçta vakfedilen, ister sonradan bunlara ilave edilen mallar olsun, bunlara aslı vakf denmekteydi. Bu terimin mukabili de avaidi vakıftır, yani vakıf gelirleridir. Değerli dinleyenler, asıl kelimesi bu manada mecellede geçen bazı fıkhi kaidelerde zikredilmektedir. Sözlükte ortaya çıkmak, belirgin olmak, üstün olmak, galip gelmek, yardım etmek anlamlarında zuhur kökünden türeyen zahir kavramımız da vardır. Bu kaidede zahir kavramını gündem etmemizin sebebi mevcut durum, görünen hal, zahiri durumla ilgili olarak kaide kapsamında örneklendireceğimiz bir takım meselelerde bu kavramı kullanacağımızdan dolayı zahirden de söz etmemiz gerekiyor. Bir şeyin diğerine tercih edilmesi işte ya asıl ya da zahir ile mümkündür. Asıl, biraz önce arz etmeye çalıştığım çerçevede temel, kök, esas anlamlarına gelir. Zahir ise ortaya çıkan, belirgin olan, mevcut durum, galip gelen anlamlarında kullanılan bir kavramdır. Asıl, lügat itibariyle bir şeyin temeli, alt kısmı demektir. Terim olarak birçok anlama gelen asıl, kanun, cüz'iyatına uygulanabilen kaide demektir ki bu kaidede de kastedilen bu anlamıdır. Değerli dinleyenler, zahir ise herhangi bir duruma delalet eden bir şeyin şu andaki mevcut durumu, vaziyeti, görünen hali demektir. Zahir de iki kısımdır. Birincisi, kesinlik derecesine ulaşamamış olan zahir. İkincisi, kesinlik derecesine ulaşmış olan zahir. Değerli dinleyenler, zahirin bu ikinci kısmını şimdi söz konusu etmeyeceğiz. Yani kesinlik derecesine ulaşmış olan zahirden söz etmeyeceğiz. Zahirin birinci kısmı, yani henüz yakîn derecesine ulaşamamış olan öncelikli tercih parametrelerinden olan bu kısım da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, mevcut durum, hal, belirleyici kabul edilerek geçmişte de bu durumun varlığına hükmetmeyi sağlayan zahir ki buna ters istishap da diyoruz. İkincisi, mevcut durumu maziye götürebilmeye elverişli olmayan ancak iki şeyden birini diğerine tercih etmeye dayanak teşkil eden zahir. Bu anlatımlarda eğer bir örnekle söz etmezsek şüphesiz çok akademik kalacaktır. Mesela biri zilyet, yani malı elinde bulunduran iki şahsın bir mal üzerinde mülkiyet iddia etmesi durumunda zilyedin, yani
malı elinde bulunduran kişinin sözünü

0: tercih edilip muteber sayılması gibi. Aynı şekilde un yüklü olan bir gemide bulunan ve biri un ticareti yapmakla diğeri de gemici olarak tanınan iki şahsın her birinin hem gemi hem de içindeki yükün kendisine ait olduğunu iddia etmesi durumunda mevcut durumları, yani zahir, görünen durumları dikkate alınarak unun un tüccarına, geminin de gemiciye ait olduğuna hükmetmek gibi. Değerli dinleyenler, işte izahını yapmaya çalıştığımız bu asıl ve zahir birbiriyle çeliştiğinde zahir tercih edilir. Yani asıl ile mevcut durum, görünen vaziyet birbiriyle çeliştiğinde mevcut durum dikkate alınır. Zira zahir asla arız olan ve aslın hilafına delalet eden bir durumdur. Aslın hilafına, asla aykırı bir delil ortaya çıkması durumunda asıl batıl olur. Mesela mahkemede kendisine yemin teklif edilen kişinin yeminden kaçınmasına, kavram olarak buna yeminden nükul etmek diyoruz. Bu kişinin yeminden kaçınmasına dayanarak onun aleyhinde hüküm verilmesi mevcut zahiri karineye dayanılarak mevcut durumun beraet-i zimmet ilkesine tercih edilmesinden başka bir şey değildir. Tali derecedeki tercih parametreleri olarak kabul edilen şu üç şer'i delil, ki onlar beyyine, ikrar ve yeminden kaçınmak, zahir ve asıl ile karşı karşıya geldiğinde, yani bunlarla çeliştiğinde, bu durumda bu üç delil öncelikli kabul edilerek asıl ve zahir terk edilir. Mevcut durum ya da asıl dikkate alınmayıp beyineye, belgeye, ikrara ya da yeminden kaçınmaya dayanılarak hükme ulaşılır. Özetle, taraflardan birinin iddiasını diğerini tercih etmek başlangıçta asla ve zahire dayanılarak yapılır. Asıl taraflardan birini, zahir ise karşısındaki hasmını teyit ediyor, destekliyorsa zahirin teyit ettiği şahsın ifadesi kabul edilir. Ancak bu asıl ve zahirin karşısında bir beyine, belge varsa, ikrar ve yeminden kaçınmak gibi şer'i deliller söz konusu olursa, bu durumda asıl ve zahir ile amel edilmez ve bu deliller öncelikli kabul edilir. Değerli dinleyenler, dolayısıyla şunu söylemek mümkündür. Aksine bir delil ortaya çıkıncaya kadar beraet-i zimmeti delil olarak ortaya koyan kişinin sözü tercih edilir. Çünkü buna asıl şahitlik yapmaktadır. Asıl olan da zimmetin hiçbir şeyle meşgul olmamasıdır. Buna göre bir satım akdinde akde konu olan malın yok olmasından, helak olmasından sonra veya malın müşterinin elinden çıkmasından sonra satış bedelinin miktarı konusunda satıcı ve müşteri ihtilafa düşseler ya da kiracı ile kiralayan kişi, yani mal sahibi, kiracının menfaati elde etmesinden sonra kiralama bedeli konusunda ihtilafa düşseler, müşteri ve kiracının sözü dikkate alınır. Fazlalık konusunda ise kiralayan ve satıcının belge sunması gerekir. Aynı şekilde bir şahsın başkasına ait olan bir malı itlaf etmesi, yok etmesi, kullanması, tüketmesi ve bu şahıslar itlaf edilen malın kıymeti konusunda ihtilafa düşmeleri halinde yemin etmesi kaydıyla itlaf eden kişinin sözü dikkate alınır. Çünkü o zimmetinin ilave bir yükle meşgul olmasını reddetmektedir. Beraeti zimmet de asıldır. Kişinin borçlu olmaması esastır. Ancak mal sahibinin fazlalığı ispat için belge sunması, bir beyine ortaya koyması halinde bu belgeye itibar edilir. biraz önce kaidenin izahında bir beyinenin, bir belgenin varlığı ya da bir ikrarın söz konusu olması halinde asıl ya da zahirin dikkate alınmayacağını ifade etmeye çalışmıştık. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bir başka mecelle kaidesiyle tekrar huzurlarınızda olmak temennisi ve duasıyla Allah'a emanet olun.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman, sıkıntılarıma tesellisin. Güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selim'e oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala.
1: Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde dururum. Yalan söylemem.
0: Ya kanka. O neden söylüyorsunuz?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
0: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
0: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba arkadaşlar. Buradan sesimin ulaştığı herkese sevgiler gönderiyorum. Farkında mısın? Zaman ne çabuk geçiyor. Bir önceki bölümde küçük bir çocuğun hayatındaki büyük ayrılıkları konuşmuştuk. Peygamber Efendimizin 6 yaşında annesi Amine'yi, ardından da onu gözünden sakınan dedesi Abdülmuttalib'i kaybedişinden söz etmiştik. Hani bölümün sonunda, peki şimdi bu küçük çocuğa kim sahip çıkacak diye sormuştuk ya, oradan devam edelim. Efendimizin dedesi Abdülmuttalib, vefat etmeden önce sevgili torununu kime emanet edeceğini çok düşünmüştü. Sonunda oğulları arasından kalbi şefkatle dolu, cömert ve merhametli olan oğlu Ebu Talip'i seçmişti. Ebu Talip babasına küçük Muhammed'i kendi evlatlarından ayırmayacağına dair söz verdi. Böylece 8 yaşındaki peygamberimiz amcası Ebu Talip'in evinde yaşamaya başladı. Ebu Talip'in eşi Fatma ile birlikte kalabalık bir ailesi vardı. Evde çok sayıda çocuk yaşıyordu. Maddi durumları da pek iyi değildi. Peygamberimizin gelişiyle birlikte Ebu Talip'in evinde ilginç şeyler yaşanmaya başladı. Adeta hayatlarına bereket gelmişti. Ebu Talip'in ailesi sofraya oturduğunda, eğer küçük Muhammed sofrada yoksa bir türlü doymuyorlardı. Sofradaki yemek çabucak bitiyor, kimsenin karnı tam manasıyla doymak bilmiyordu. Lakin o sofraya oturduğu an, azıcık yemek bile bütün aileyi yetip artıyordu. Ebu Talip bu bereketi fark ettiğinde çocuklarına, "Muhammed sofraya gelmeden sakın yemeğe başlamayın," derdi. Muhammed evin bolluk ve bereketi olmuştu. Peygamberimizin yengesi Fatıma, yemeğin en iyisini önce ona yedirir, saçlarını tarar, onu öz evladı gibi bağrına basardı. Peygamber Efendimiz bu karşılıksız sevgiyi hiçbir zaman unutmadı. Onu her hatırladığında, "O benim annemden sonraki annemdi," derdi. Küçük Muhammed büyüdüğü evde dürüstlüğü, terbiyesi, kibarlığı ve güzel ahlakıyla herkesin sevgisini kazandı. Kimseyi kırmaz, yalan söylemez ve hep çok adil davranırdı. Çok sevilmesine rağmen amcasının kalabalık ailesine artık yük olmak istemiyordu. Kendi sorumluluğunu almayı çok küçük yaşta öğrenmişti. 12 yaşına geldiğinde amcasının bütçesine katkı sağlamak ve ona yardım etmek için koyun otlatmaya başladı. O kavurucu sıcakta sürünün güvenle otlamasını sağlarken hem doğayı gözlemler hem de derin derin düşünürdü. Günün birinde amcası Ebu Talip, ticaret yapmak üzere Şam'a giden büyük bir kervana katılmaya karar verdi. Yolculuk hem çok uzun hem de çölün zorlu şartlarında geçecekti. Ebu Talip henüz 12 yaşındaki yeğenini çölün o amansız sıcağında yormak istemediği için yanına almayı düşünmedi. Ancak Peygamberimiz amcasının yanından ayrılmak istemiyordu. Onun ısrarlarına dayanamayan amcası birlikte gitme isteğini kabul etti. Böylece kervana katıldılar ve uzun bir yolculuk başladı. Çölün kızgın kumları üzerinde günlerce yol aldılar. Kervan ilerlerken gökyüzünde sıra dışı bir durum vardı. Güneş çölü yakıp kavururken kervanın üzerinde küçük bir gölge süzülüyordu. Nihayet Şam yolu üzerindeki Busra denilen bir konaklama yerine vardılar. Kervandakiler yorgunluklarını atmak ve dinlenmek için mola verdi. Tam o sırada oradan gelip geçen kervanları izleyen Bahira ismindeki bir rahip, kervanın üzerinde onları güneşin o yakıcı sıcağından koruyan garip bir bulut fark etti. Rahip Bahira daha önce hiç görmediği bu manzara karşısında şaşkındı. Çölün o kavurucu sıcağında kervanın hemen üzerinde süzülen bu gölge de neyin nesiydi? Kervandakilerin fark etmediği bu işaret neydi? Bir sonraki bölümde Şam yolculuğunda yaşanan bu olağanüstü olayın ve Rahip Bahira'nın Ebu Talib'e söylediği o önemli uyarının peşine düşeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla, huzurla ve sevgiyle kal.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

Neyi maruf emri münkerdir gezen meydanda da. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmama. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına. Ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman, sıkıntılarıma tesellisin. Güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Nedir bu katrelerde bahru umman olduğun cana? Nedir bu zerrelerde şems-i taban olduğun cana? Çü sensin zahir-i batın, hakikatte olan mevcut. Nedir bu nakş-ı günayunda pinhan olduğun cana? Demişsin görmedi kimse beni bu alem içinde. Nedir ya bunca yüzden yine seyran olduğun cana? Mekanlardan münezzehtir senin zat-ı şerifin cana. Nedir bu kalbi viranemde mihman olduğun cana? Esiri derdi mihnet eyledim dersen ebed çün kim? Nedir yine gönül derdine derman olduğun cana? Seni dersen sezai, nar-ı hicr ile edem suzan, nedir yine benimle, bende her an olduğun cana?''

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi Sezai Gülşeni'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Asıl adı Hasan olan Sezai Gülşeni, 1669 yılında Mora Yarımadası'nda bugün Korent denilen Gördes'te doğmuştur. Babasının adı Ali, dedesi Kurtbeyzade Hasan'dır. Sezai mahlasının Niyazi Mısri tarafından verildiği rivayet edilmektedir. Hasan Sezai, Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine 1687'de Gördes'ten ayrılarak deniz yoluyla İstanbul'a gitmiş, oradan Edirne'ye geçmiştir. Burada yakınlarından piyade mukabelecisi Ali Bey'in yardımıyla mukabele kaleminde çalışmaya başlamış, bu yıllarda Seyit Osman adındaki bir zatın kızıyla evlenmiştir. İstanbul'a giderken gemide karşılaştığı bir halveti şeyhinin etkisiyle tasavvufa ilgi duymaya başlamış ve Edirne'de Şeyh Aşık Musa Hankahı'nın post nişini Gülşeni Şeyhi Mehmet Sırrî Efendi'ye intisap etmiştir. Mehmet Sırrî Efendi'nin yaklaşık 2 yıl sonra vefatı üzerine seyr-i sülükunu Lali Mehmet Fenai Efendi'nin yanında tamamlayıp hilafet almış ve Gülşeni Veli Dede zaviyesinde irşat faaliyetine başlamıştır. Edirne ve İstanbul'da zahiri ve batıni ilimlerle meşgul olmuş, 14 yıl boyunca tasavvufi eğitimini devam ettirmiştir.

Deme bu gülşen içre, aşık o maşuk belasızdır. Ne gül çakı giribansız, ne bülbül iptilasızdır. Şifayab oldu daru-i visali yar ile herkes. Bu bimarhanede ancak benim derdim devasızdır. Bir iki gün gülerse ruyuna aldanma ey gafil. Ümid etme bu gülzarın gülü buyu vefasızdır. Revacı yok cihanın nakdi bazarı muhabbete. Meta-ı aşkı fehmettim ben ey hace bahasızdır. Sezai, piri aşkı hak bilirsen gayrı nutk etme. Deme aşk ehlinin kârı sezadır ya sezasızdır.

Hasan Sezai büyük bir mutasavvuf oluşunun yanı sıra tekke edebiyatının öncülerindendir. Kendisi gazelleriyle meşhur olmuştur. Sezai'nin biri manzum, ikisi mensur, üç eseri bulunmaktadır. Bunlar Divan, Mektubat ve Niyazi-i Mısri'nin bir gazelinin şerhi adlı eserleridir. Türkçe ve Farsça olarak kaleme aldığı şiirlerinde hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Klasik edebiyatımızın tüm mazmun ve inceliklerine hakim olup tekke edebiyatına da son derece vakıftır. Sezai'nin yaşadığı yıllarda Osmanlı padişahlarının Edirne'de kalmayı tercih etmeleri sebebiyle aralarında Sadrazam Yeğen Mehmet Paşa'nın da bulunduğu bazı devlet ricali de onun müntesipleri arasındadır. Mektuplarındaki ifadelerinden son demlerinde nefes darlığı çektiği anlaşılan Sezai Gülşen'i 29 Aralık 1738'de Edirne'de vefat etmiş ve tekkenin haziresine defnedilmiştir. Meydan Mahallesi Süleymaniye Küçük Pazarı Caddesi'ndeki tekke Cumhuriyet devrinde harabe haline gelmiş ve kaynaklarda yer alan bilgilere göre enkazı Mart 1933'te 311 liraya keresteci İshakoğlu Jack'a satılmıştır. Günümüzde tekke binasından eser kalmamıştır. Lakin tekkenin haziresi ve Sezai'nin türbesi bakımlı durumdadır. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Sezai Gülşen'in bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Panzala. Panzala. Münafık Panzala. Hayır, hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem. Ya kalbim. O neden sürekli değişir?
1: İnnel münafıkine fitterkil esveli minel nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

kalbi aşkınla buhurdan gibi, tütmek de bu kalbi.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Sonra sana içelim.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma. Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Ben Çorum'dan Halil İbrahim. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Çok kıymetli ağabeyim Abdülkadir, yengem Hülya, yeğenim Engin, eşi Fatma ve evlatları Aras için, tüm Diyanet Radyo dinleyicileri ve çok değerli çalışanları için Mustafa Cihat'tan Lila adlı parçayı çaldırmanızı istirham edeceğim. Geceniz mübarek olsun. Gözler.

Senle ben Lila, senle ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şehrin uyakları.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Diyanet Radyo'yu dinlemekten dolayı çok keyif duyuyoruz. İstanbul trafiğindeyiz. Sizleri dinliyoruz. Mustafa Demirci'den Ömrüm parçasını canım eşime hediye ediyorum. Dinletirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler, hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm Nihat Radyo. İstanbul'dan herkese selamlar. Fatih Koca'dan Ben Senin Gülşeninde eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar. Ben

bedenin arasındadır. Sesler, nefesler. Kün feyekun. Oluşlar, bitişler. Gönülde duran şu günler, geceler. Seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

İyi yayınlar, ben Şeyma. Mahar Zayin'den Eshub-u Beda ilahisini Eyüp Enişteme, Emrah Türkmen ailesine ve canım eşime armağan ediyorum. Teşekkürler.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer, Mehmet Eminay'dan Beyaz Dilekçe ilahisini istiyorum. Eşim, kızım ve torunum için gelsin. İyi dinlemeler.

Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Ömer Karaoğlu'ndan yer ezgisini eşime armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum.

Hadislerin hikayeleri az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ın kutlu elçisi, alemlerin Rabbi Yüce Allah'a en güzel isimleriyle dua eder ve ashabına da öyle yapmalarını tavsiye ederdi. Onlara duanın önemini anlatırken, sizden biri dua ettiğinde Allah'ım dilersen beni affet demesin. Kararlı, azimli bir şekilde ısrarla dua edip istesin. Zira hiçbir şeyi vermek Allah'a güç gelmez dedi. Bir gün Hazreti Peygamber Enes bin Malik'le birlikte mescitte oturuyordu. O esnada namaz kılan bir adama şahit oldular.
1: Allahu Ekber. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü. Evet. Evet. Gördüm ey Allah'ın Resulü. Şu köşede namaz kılan adamı diyorsunuz değil mi? Evet, birkaç defa karşılaştık. Az konuşur, iyi birisidir, tatlı dillidir.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Hazreti Peygamber ve Enes bin Malik'in izlediği adam namazını bitirdi ve dua etmeye başladı. Dilinden şu sözler döküldü.
1: Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ya hay, kainatı idare eden ya kayyum, senden istiyorum.
2: Ne güzel dua etti değil mi ey Allah'ın Resulü?
0: Kutlu Nebi adamın duasını duymuştu. Bu şekilde dua etmesi Resulullah'ın çok hoşuna gitti. Enes bin Malik'e tebessüm etti ve gözlerini dua eden adama çevirerek şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti buyurdu.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kardeşim. O neden sürekli bu işin?
2: İnnel münafıkine fiddakil esfeli minel nar. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Alim. Her şeyi en iyi bilen. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Kulların kalbini serinleten, Rabbin azametini anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz kendine muhabbetimizi artırsın. Alim ismi şerifi, gizli ve açık, geçmiş ve gelecek, her şeyi en ince detaylarına varıncaya kadar çok iyi bilen anlamına gelir. Rabbin ilmi, küçük büyük her şeyi, maddi ve manevi alemin tamamını kuşatır. Allah'ın alim oluşu hem zamanın hem mekanın ötesindedir. Ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Allah, alemler içinde alemler yaratırken, hepsini birden kontrol edecek kudretli olduğunu bilerek yaratmıştır. Aynı anda dünyanın herhangi bir yerinde, toprağın derin karanlığında çimlenmeyi bekleyen bir tohumun vaktini de, bir bebeğin dünyaya gelişini de, bir bulutun gebe olduğunu, yağmurun ne zaman nereye bırakacağını da bilir. Rabbimiz, gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. Buyurduğunu işittiğimizde farkına varırız. Üzerine basıp geçtiğimiz kurumuş yaprakların her birinden Rabbimizin haberinin olduğunu. Dünyanın hiç bilmediğimiz yerlerinde olup biten her şeyi Rabbin bildiğini, hepsiyle tek tek ilgilendiğini, hiçbir şeyi ihmal etmediğini, hiçbir olay ne aksar, ne gecikir, ne acele ettirilir. Allah'ın varlığın tamamının hükmünü elinde tutabilmesi için bizim anladığımızdan çok daha geniş, derin ve sonsuz bir ilim sahibi olması gerekir değil mi? Ama nasıl? Olaya boyutsal bir açıdan bakalım. Hayvanlar alemini düşünelim mesela. İnsanlık alemi hayvanlar alemini kapsar. Yani insan hayvanların yapıp ettiklerini görür, anlar, yetilerini bilir, nasıl davranacağını kestirebilir. Fakat hayvanlar insanın yetilerini algılayamaz. İlim ve idraki kısıtlıdır. Algısı insanın algısına ulaşamaz. Bir insanın nasıl konuştuğunu, nasıl düşündüğünü bir hayvanın anlaması mümkün değildir. İnsanlık alemi ile ilahi alem arasındaki ilişki de böyledir. İlahi alem hem insanlık alemini hem hayvanlar alemini kapsar. Hepsinin üstündedir, geniştir. İnsanın ne yaptığını, ne yapacağını, ne yapabileceğini Rabbi bilir. Zaman kavramı bizim için bizim alemimizde geçerlidir. İlahi alem bunlardan münezzeh olduğu için Rabbimiz bizim zamana sıkıştırarak kısıtladığımız her şeye her an ulaşabilir. Ama biz bunu algılayamayız. Kat kat alemlerle bezeli olduğumuzu fark ettiğimizde Rabbimizin kudretinin bizi aştığını anlayabiliriz. Biz ancak Rabbin bize bildirdiği kadarına vakıfız. Gerisi gaybı bilen Allah'ın ilmindedir. Buraya kadar hep dünyanın işleyişi üzerinden Rabbin alim oluşunu düşündük. Bir de bütün bu varlığın kalbinin, duygularının olduğunu düşünelim şimdi. Bir hayvanın merhamet ihtiyacından bir insanın öfkesine, bir çocuğun yalnızlığına, bir yaşlının hüznüne varana kadar adını koyamadığımız ne çok duygu var değil mi? Üstelik insanız, duygularımızı dile getirebiliriz çoğu zaman ama bir hayvanın bizim kadar kendini ifade edebileceği dili de yoktur. Biz bile zaman gelir, kimseye anlatamayacağımız kadar derinleşiriz,
sancılanırız. Ve Rabbimiz göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir. Ve Allah kalplerin derinliklerinde olanı da bilmektedir buyurarak hepimizin kalplerinin kendisine ayan olduğunu hatırlatır bize. Kimsenin bilmediği, bilemeyeceği her şeyi Rabbin bilmesi, o derinlikten kullarının ihtiyacını gidererek çıkarması, Alim esmasının en güzel tecellisi değil midir? Şükürler olsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan güvende olduğunu bilmek ister. Bu bizim en temel ihtiyaçlarımızdandır. Rabbimiz de alim oluşunu bize bildirerek aslında güvende olduğumuzu hatırlatır. Diyelim ki sokakta, okulda yahut iş yerinde olağanüstü bir durumla karşılaştık. Bir yetkili çıkıp da bize "Korkma, bu durum bilgim dahilindedir, kontrolüm altındadır" derse rahatlamaz mıyız? Yaşadığımız her olaydan Rabbin haberinin olduğunu bilmek nasıl hissettirir peki? Huzur vermez mi? Korkularımızdan emin kılmaz mı bizi? İşte bu yüzden Rabbi ile muhabbetli kullar hep sakindir, korkmazlar. Her hayrın Rablerinden olduğunu, Rab'den kuluna şer gelmeyeceğini bilirler. Onun en iyisini bildiğinden emindir kalpleri. Olması gerekeni yapar ve Rablerine teslim olurlar. Hakkım yendi, kıymetim bilinmedi, ortada kaldım diye düşünmezler. Allah hiçbir kulu ortada ve kendi haline bırakmaz çünkü. O halde bana düşen, sen alimsin Rabbim. Benim bilmediğimi bilirsin. Sana inandım, kudretine ve ilmine güvendim diyerek tevekkül etmektir. Ben bir işe niyet ettiğimde elimden geleni yaparım. Yapamadığımda, elimden bir şey gelmediğinde, tıkanıp kaldığımda halimi Rabbime arz ederim. Kalbimi Rabbim bilir. Ne hissettiğimi de, neye niyet ettiğimi de. Elimden gelse fazlasını yapacağımı da. Yapabildiğim kadarının karşılığını fazlasıyla verecek. Neyi niye yaptığımı bilecek, kıymet verecek. Yalnız Rabbimdir, inanırım. Bunları insanlara anlatamam belki. Kimse anlamaz beni. Ama Rabbim anlar. İyi ki anlar. İnsanların anladığı kadarıyla kalsak halimiz nice olurdu. Bizi kendi halimize bırakmayan Rabbe hamdolsun. Yerlerin ve göklerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi, ya Alim. İlmin asıl sahibi olduğunu unutmaktan ve bize bildirdiklerini kendimizden bilmekten sana sığınırız. Kendi hudutlarımızın farkında değiliz. Senin kemalatını anlamaktan aciziz. Sen ilmimizi ve tevekkülümüzü artır. İlmine güvenen, sana hakkıyla iman eden sıddıklardan eyle bizi. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım! Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana suyu. Sonra sana içelim.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah, bu ateşi yapma. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey merhametli Rabbim, senden daha merhametli birini bulamam. Başım darda kalsa sana sığınırım. Hiçbir desteği olmayanlara sen destek olur ve yardım edersin. Hastalığıma şifa sendedir. Kederime sevinç senden gelir. Derdime derman, sıkıntılarıma tesellisin. Güvencim, avuncum, sevincim hep senin rızan içindir. Ben sana karşı çok günah işledim. Ama bu senin rahmetinin yanında hiç kalır. Günahımı bağışla. Bağışlamanın senin için hiçbir zarara sebep olmadığı gibi cezalandırmanın da bir kazancı yoktur. Günahım çoksa senin de bol rahmetin var. Bana karşı bağışlayıcı ol. Eğer cezalandırırsan ben buna layığım. Bağışlarsan sen de buna layıksın Rabbim.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey.

biten geceler. Kendini harabetiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları sayısız kere çoğaltıp bugünün ve yarının yaşanılacak kederleri haline getirmemeli. İnsan bir karıncaya, bir çiçeğe, bir çocuğa nasıl merhamet ediyorsa kendine de aynı merhameti göstermeyi bilmeli. İnsan geçmişin yüklerini taşımaktan vazgeçmeli. Kendini sevebilmeli ve kendini affedebilmeli. Neşelenmeli, gülmeli ve hepsinden önemlisi kendisine bir hayat bahşeden, ona yeryüzü ve gökyüzündeki güzellikleri görme fırsatı veren, sonsuz kudret sahibi Yüce Allah'a şükretmeyi bilmeli.

0: Çocuklar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Onuncu bölüm. Kahvehanedeki sıcak fakat ölçüsüz merak, David'in Katolik bir ailede büyüdüğünü ve kendisini agnostik olarak tanımladığını söylemesiyle yerini şaşkınlığa bırakmıştı. Nar Sokağı sakinleri şimdi yalnız David'i değil, farklı inançtaki insanlarla nasıl bir arada yaşayacaklarını da anlamaya çalışıyordu.
2: "Kusura bakma Tufan Bey ama bu da müsamaha gösterilecek bir şey değil," dedi Hilmi Bey, istemsizce sallanan bacağının Tufan Bey ile arasında iğreti duran masayı salladığını fark ederek. Elini bastırdı bacağının üzerine. Tufan Bey'in gençleri bu kadar kabullenmiş olmasından duyduğu rahatsızlık her halinden belli oluyordu. Tufan Bey bu gerginliği hiç fark etmemiş gibi yaparak sözüne devam etti. "Şimdi bizim yaşadığımız şu topraklar üzerinde zamanında gayrimüslimler atalarımızla beraber yaşamadılar mı efendim? Peygamber Efendimiz'i düşünün, Medine'ye hicret ettiğinde herkes kendisine iman etmiş miydi? Yahudi komşuları, farklı inançlardan ticaret yaptığı insanlar yok muydu? Tebliğ yaptı, dinini anlattı, inanan inandı, inanmayanın içine bir tohum attı. Yaşadıkça ahlakını gösterdi. Görenler hayran oldu. Din en güzel yaşanarak anlatılır efendim." Hilmi Bey kapının eşiğinde dikilmiş, uzaklara dalmış, öylece duran Bakkal Ahmet'in kendine arka çıkmasını ümit ederek oltayı ona attı.
3: "Ahmet Efendi, sen de bir şey de ama, olur mu böyle şey? Bu çocuklara bir şey yapmak lazım."
1: Ahmet Efendi günlerdir yere mi basıyor, göğe mi bilmiyordu. Öyle bir hal vardı ki üzerinde, var olduğu anda kalmayı imkansızlaştırıyordu. Asım amca vefat ettiğinden beri aklı geçmişteydi ama şimdi... "Bana dedemin adını koymuşlar," dedi, kıstığı gözlerini Hilmi Bey'e çevirerek.
2: "Büyük dedemin adı Ahmet'miş. İlk o gelmiş İstanbul'a. Ticaret bizde baba mesleği. Hep dükkan işletmişiz. Genlerimiz de var bakkallık diyorum da siz inanmıyorsunuz. O zamanlar geldiği mahallede göçmen bir kız varmış. Arnavut asıllı, Hana. Ay demekmiş. Dedem onu ay yüzüm diye severmiş."
3: "He, senin sarılık oradan," dedi Hilmi Bey.
1: Ahmet'in aklı gitti yine geçmişe. Büyük dedesinin altın sarısı saçlarını okşarken, "Ay yüzüme benziyorsun, görse seni nasıl severdi," dediğini hatırladı hayal meyal. Büyüdükçe koyulmuştu saçları, hiç istememişti Ahmet. Hep sarı çocuk olmayı, dedesinin buğulu gözlerindeki hasretin üzerinde kalmasını dilemişti. Dedesi görememişti Ahmet'in güneş altında kaldıkça kavrulan teninin koyuya çalışını, saçlarının seyrekleştiğini. Zamanın büyük ninesini andıran Ela gözlerinden başka bir şey bırakmayışını görmemesi Ahmet'i sevindiriyordu.
2: "Hana ninem Müslüman değilmiş, hani öyle bir dini de yokmuş, bir şey bilmeden büyümüşler. Dedem benle evlenirsen Müslüman olur musun demiş, o da tamam demiş. Ama ben bilmem, sen öğretirsin, beni üzme yeter demiş."
1: Tufan Bey sokağa diktiği gözlerini Ahmet'e çevirdi, gülümsedi. Ahmet derin bir iç çekti.
2: "Hiç anlatmamış dedem o öyle bu böyle diye. Bir şey yaparken çağırırmış yanına. Bak ay yüzdüm. Biz bunu böyle ederiz diyormuş o kadar. Ninem öyle öyle her şeyi öğrenmiş."
1: Tufan Bey başını salladı usulca. "Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Akil adammış ve selam." Ahmet devam etti.
2: "Dedem anlatırdı. Babası ticaret yapan adamın ağzı laf yapar oğlum. Tatlı dilli güler yüzlü olur ama... sözüne yalan karıştırmaz asla diye tembihlermiş. Bir gün Ahmet dedem eve bir kasa domates göndermiş. Ninem ne yapacaktıysa artık ama nasıl güzel, nasıl sulu, nasıl kırmızı. Dedem kardeşini kafalayıp domates kasasının başına oturtmuş. Bir ben bir sen derken kasayı indirmişler mi yarıya? Hana ninem gelmiş. Kim yedi bunları demiş. Dedem de can havliyle kardeşini göstermiş. Hana ninem gülmeye başlamış. Ağzı yüzü üstü başı hep domates. Olmaz, yalan yok, Allah üzülür demiş. Derdi tasası Allah'ı üzmeyeyim. Hep öyle dermiş. Allah üzülür, üzmeyin. Nasıl sevdiyse Rabbini."
1: Hilmi Bey'in gözleri dolmuştu. Allah hayrını veresice Ahmet'in de böyle olmadık yerlerde geliveren anıları yok muydu? İnsana hiç tanımamışım dedirtiyordu.
2: Deden güzel adammış da ondan dedi. Bize böyle anlattılar da sevmedik mi? Tufan Bey başını salladı. Tövbe estağfurullah. Allah'ı mı sevmiyorsun, dinini mi Hilmi Bey? Hilmi Bey silkindi. Yok efendim, estağfurullah tabii. Öyle demek istemedim de yani... Bizi hep korkutarak büyüttüler. Ben de yıllarca ticaret yaptım, hem de öyle böyle değil, büyük işler. Ne gemiler ne mallar geldi geçti elimizin altından. Ne paralar döndü avcumuzda. He, biz beceremedik yalansız dolansız iş yapmayı diyorsun yani. Yok efendim, ne münasebet. O kadar para mevzu bahis olunca biraz Ali Cengiz oyunu da olur diyorsun yani. Yani. Tufan Bey derin bir iç çekti, başını çevirdi. Ey Allah'ım. Sen affet şu kulunu dedi dudaklarının arasından. Hilmi Bey açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Çok yanlış anlaşıldığı kanaatine varmıştı. Yani biz de dikkatliydik elbette ama yeri geldi rüşvet zaruret oldu mesela. Tonlarca mal gümrükte bekliyor. Ne yapacaksınız bir düşünün. Küçücük bir yalan kurtaracak koskoca işi. Demeyecek misiniz? Tufan Bey hiddetlendi. Demeyeceksiniz efendim? Allah Allah, dünyalık mı Allah'ın emri mi? Dünyadan da nasibinizi alacaksınız efendim diyecek oldu Hilmi Bey çekinerek. Tufan Bey'in hiddetini söndüremedi bu söz. İşte bu sizin zayıflığınızdan. İki kuruşluk mal için yalan söyleyebiliyorsanız zayıfsınız. Hilmi Bey bozuldu. Ayıp ediyorsunuz dedi. Hayır efendim, ben gerçekleri söylüyorum. Biri rüşvet vermeye başlar, diğerleri de bu işi böyle gidiyor demek ki der, onun yanlışını devam ettirir. Olur sana kocaman bir günah. Bak nasıl normal söylüyorsun. Rüşvet nasıl zaruret olabilir efendim? Bir kötülük nasıl bu kadar normalleşir? Nasıl olmazsa olmaz hale gelir? Kaç kişi bir araya geldi bunun için el ele verip makul kıldınız? Hilmi Bey dediğine diyeceğine pişman olmuştu. Bakkal Ahmet dükkanının önündeki kargaşayı oldum olası sevmezdi. Bereketini kaçırdığını düşünürdü, o yüzden araya girdi. Az önce dedeme diyordun nasıl tatlı dilliymiş diye Tufan Efendi. Sakin, kurban olayım ne bu hiddet? Peygamber Efendimiz böyle mi anlatmış dinine? Tufan Bey duruldu fakat sığ ve sık nefes alışından sakinleşemediği anlaşılıyordu. Ben diyecek oldu, Ahmet araya girdi. Cık cık cık, sen bir sakinleş hele. Hilmi Bey şimdi kalkıp gidiverse pek iyi olacakmış gibi hissediyordu ya. Tufan Bey'in kaçtığını düşünmesini de hazmedemezdi. Oturduğu yerde huzursuzca kıpırdandı. Tufan Bey'in nefesi genişledi, derinleşti, sonunda lafa girdi. Bağışlayın muhterem, size itibarım pek çoktur bilirsiniz, haddimi aştım dedi, elini göğsüne götürüp Hilmi Bey'e doğru hafifçe eğilerek. Hilmi Bey ellerini dizlerinin üzerine koyup oturduğu yerde eğildi. Teveccühünüz efendim. Bununla birlikte benim asabiyetim anormalin normalleştirilmesinden ötürüdür. Ayıp olan, günah olan normal olduğunda toplum bozulur. Benim tahammülsüzlüğüm sizin bunun bir parçası olmanızadır. Ahmet araya girdi. Ama dedi adamcağız, ben hiçbir şeyi bilmeden büyüdüm dedi. Bu müsamaha gerektirmez mi Tufan Efendi? Sen de bilirsin Hilmi Bey'in ne kadar iyi biri olduğunu. Hilmi Bey atladı. Evet efendim, bugüne kadar bir kötülüğümü gördünüz mü? Birinin hakkına girdiğimi, birini incittiğimi, birinin arkasından iş çevirdiğimi, o işin gereği diye şey ettim ben yani. Tufan Bey elini kaldırdı. Hilmi Bey susmak zorunda kaldı. Allah için susun efendim, haklısınız. Biz sizi iyi biliriz. Ne olur işlediğiniz günahta sizde kalsın. Anlatıp itibarınızı zedelemeyin. Hilmi Bey'in üzerine bir hüzün çökmüştü. Omuzları düştü. Ciğerinin bir köşesi hep yanıktı zaten. Üzülmüyor mu sanıyorlardı kendisini? Hem bilmeden ettiğini Allah affetmez miydi? Asım amca öyle demişti. Daha bir şeyler de demişti de hatırlayamıyordu işte. Sağlığı gidiyordu yavaş yavaş. Hafızayı güçlendirecek takviye yapması lazımdı. Herkes senin kadar şanslı olamıyor Tufan Efendi. Dinini öğrenme hususunda yani, dedi Ahmet. Tufan Bey'in gözlerinden belli belirsiz bir bulut geçti. İnsanların kendini koyduğu bir yer vardı zihinlerinde. Tufan Bey'in duruşunun, yer yer yaptığı afaki konuşmaların, kimsenin bilmediği konularda verdiği enteresan bilgilerin sebep olduğu bir yer. Bunun pekala farkındaydı Tufan Bey ve bozmaya da hiç niyeti yoktu. Emek emek işlemişti bu karakteri. Geçmişini bilseler, bu öfkelenmelerinin sebebi de çıkardı aslında ortaya da, gerek yok. Her insanın bir kırılma çizgisi vardır, ışık gibi. O kırılma çizgisini geçince içindeki renkler çıkar ortaya.
1: kırılma çizgileri insanın hayatının bir şansıdır, imkanıdır. Rabbi ona verir. Kullanıp kullanmamak kişiye kalmış. Adam olana bu söz fazlasıyla yeterdi Tufan Bey'e göre. Hatta sırrını fazlasıyla ifşa etmiş hissetti bunu söyleyerek. Daha fazla duramadı, kalktı yerinden, elini göğsüne götürüp hafifçe eğildi. Selametle kalınız dedi. Bastonuna yüklenerek uzaklaştı. Ahmet arkasından bakıp başını iki yana salladı. Sende de var bir şeyler ya dedi iç geçirerek. Tezgahın arkasından kitabını aldı. Tufan Bey'den boşalan yere oturdu. Hilmi Bey çocuk gibi kıpırdanıyordu yerinde. Sen ne okuyorsun dedi. Ahmet Efendi kitabın kapağını gösterdi. Asım amcanın değil mi? Ahmet başını salladı. Benim de bir şeyler okuyasım var ya. Ahmet dudağını büktü, müstehsi gülümsedi. Sen... Hilmi Bey'e yetmişti bu tavırlar. Ama siz de beni yerden yere vurdunuz. Bu ne yahu? Kalktı yerinden ışımla. Ahmet güldü, koluna yapıştı. Haklısın, haklısın, özür dilerim. Gel sana da bir kitap vereyim. Asım amcadan kalan hatıralar için özel bir raf ayırmıştı Ahmet tezgahın arkasında. Bunlara bir kütüphane yapacağım sonra nasipse. Ama şimdi gözümün önünde dursunlar istiyorum dedi Hilmi Bey'e gösterirken. Biliyorum yakışmıyor buraya ama... Sanki Asım amca yanımdaymış hissi veriyor ne bileyim. Parmaklarını yan yana dikine dizili kitapların sırtında dolaştırdı. Birini çekip aldı. Hilmi Bey'e uzattı. Bunu okuduğumda çok etkilenmiştim. Sen de oku isterim. Hatta sonra istişare edelim ne dersin? Hilmi Bey heyecanla başını salladı. Az önceki huysuzluğu gidivermişti. Zaten oldum olası kötü hali sürdürmeyi sevmezdi. Tamam dedi. Kırılma çizgisinin üstündeydi besbelli. Fehmi Bey emniyetteki birkaç sadık arkadaşıyla gerçekleştirdiği istişareyi kafasında döndürerek köşeyi dönerken mahallenin yeni nefesi gençlerle karşılaştı sokağın girişinde. Ellerindeki market poşetlerini görünce dayanamadı. Bizim bakkalımız vardı arkadaşlar. Ta uzaklara gidip kendinize eziyet etmeyi mi reva gördünüz? Metin sokağa

Sokağın başındaki evde oturmanın kimseyle muhatap olmama açısından avantaj sağladığını düşünmüştü. Hemen şuradan kenardan çıkıverir, giriverir, kimsenin gözüne bakmadan yaşar gideriz diye düşünmüştü. Fakat çokça yanıldığını fark etmesi zaman almamıştı. Sağ olsun sokak o kadar hareketli, sakinleri o kadar meraklıydı ki yaptıkları her şey olay niteliği taşıyordu. Evet efendim, tanıştık. Ahmet Bey'di sanırım, çok hoş bir insan. Yani hepiniz çok güzel insanlarsınız. Biz sadece aradığımız her şeyi tek seferde alalım diye. Fehmi Bey elinin tersiyle neyse ne gibisinden bir hareket yaptı. Siz gençlerin kafası hep ters çalışır zaten dedi. Yürümeye devam edecekti ki David atladı. Senin adın ne diye sordu. Fehmi Bey çakıldı olduğu yere. Fehmi komiser, sen? Delikanlı kocaman gülümsedi. David. Fehmi Bey yersiz samimiyetin sebebini anladı. Sen değil evladım, senden büyüklere siz denir. Çok memnun oldum sizinle tanışmaktan. Fehmi Bey'in kalbi yumuşar gibi oldu. Çaktırırsa şımarırlar diye düşündü. Biz de memnun oluruz inşallah dedi ağzının içinden. Sokağa dönüp kayboldu.

Kadınlar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kanzala. Kanzala. Münafık Kanzala. Hayır. Ben münafık değilim. Sözümde durup yalan söylemem.
1: Ya kalbin.
0: O neden söylediymiş?
2: İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minen nar. ولن تجد لهم مصيرا.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
2: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
3: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor, yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
4: Peki şimdi ne yapacaksınız?
3: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim.
2: Allahu Ekber!
3: Allahu Ekber!
4: Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti. Bu beladan kurtulacaktık. Ama o da büyülendi.
5: Evet, işte o Ömer Müslüman oldu. Kardeşimin oğlu o adamı da kendine bağladı. Buna sihir denmez de ne denir ha?
6: İyi ki oğullarımız Utbe ve Uteybe nişanı attılar. Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyor.
5: Kardeşin Hakim Müslüman olmuş diye duyduk. Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz. E sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi?
7: Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık, işinize bakın.
8: Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl unupak oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz?
9: Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye, Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle diriltecek ve sonra da seni cehenneme koyacak.
0: 14. bölüm.
9: Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip, peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler.
10: Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı. Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz.
11: Peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz?
10: Mekke'den, Kureyş kabilesinden.
11: Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim 3 şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın.
10: 3 soruyla bunu anlayabilir miyiz?
11: Elbette. Kulaklarınızı iyice açıp dinleyin beni. Şu 3 şeyi soracaksınız. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız.
9: Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler.
12: Ey Muhammed, sana 3 soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz. Yok eğer bilemezsen bir sahtekar olduğunu duymayan kalmayacak.
9: Peygamberimiz onlara istediğinizi sorun dedi.
12: Söyle bakalım. 1. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2. Ruhun mahiyeti nedir? 3. Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir?
9: Peygamberimiz, sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi. Ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sataşıyordu.
12: Ey Muhammed, bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk.
9: Sadece Ukbe değil, diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, "Ey Cebrail," dedi. "Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir?" Cebrail şöyle dedi. "Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O'nundur. Rabbin unutkan değildir." Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, "Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır," demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim," diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci sorulara ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu. Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler, "Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım," diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu Peygamberimiz. "Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir." Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin ise çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi, inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. "Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de." Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabilerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu.
2: "Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık. Habbab'ı gördüm. Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu. Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir, Allah senden razı olsun. Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun. Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz?"
3: "Haklısın. Bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci. Annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan, Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri. Ailesi tarafından dışlandı. kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor.
2: Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar.
3: Onun koruyucusu Allah'tır. Endişelenme. Allah peygamberini bunların eline bırakmaz.
2: Doğru söyledin. Onun koruyucusu Allah'tır. Hep Allah bana yeter. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır demez mi?
3: Öyle. Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin?
2: Hadi kalk gidelim. Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir. Ya da Resulullah'ın bir planı vardır.
9: Hazreti Hamza ile Hazreti Ebubekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi.
2: Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar.
3: Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistansa adil bir hükümdara sahip. Bize kucak açabilir.
9: Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna izin vermeyecekti. Evlerde sessiz sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu.
13: Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, Ha bin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyir bin Avvam Osman'ın evinde toplandılar, hazırlar.
14: Mus'ab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden?
13: Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şeyi yok.
14: Onun için de hazırlık yapalım.
13: Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur.
14: Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu.
13: Öyle ama bilemeyiz. Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır.
14: İnşallah öyledir.
13: Hadi hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim.
14: Tut şunun ucundan.

0: Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar? Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun.
1: Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım, seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben.
0: Git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için. Gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların.
1: Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak.
0: İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhametsizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez.
1: Oh, sen duanı eksik etme. Yavrum, benim yavrum. En büyük desteğim o anacığım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi?
2: Evet hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır. Yükleri yüklendi.
1: Hadi o zaman. Gün ağarmadan Mekke'den çıkmış olalım.
2: Tamam hadi.
1: Allah'ım bize kolaylık ver.
3: Allah'ım çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı, gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et.
4: Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma.
1: Yurdumuza dönmeyi nasip et.
2: Allah'ım bize kolaylık ver.
4: Allah'ım bu yolculuğu bize hayırlı eyle.
5: Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı. Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe limanından bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Sana kanayı.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gözü tok insan rüşvet almaz. Yolunda giden işi bozan, olgunlaşan işi ham bırakan rüşvettir. Haya sahibi olan insan kötü iş yapmaz, uygunsuz şeylere yaklaşmaz.

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Günün Duası.
2: Alemlere rahmet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ezanla kâmet arasında yapılan dualar reddedilmez buyurdu. Bunun üzerine sahabeleri nasıl dua etmeleri gerektiğini sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah'tan dünyada ve ahirette afiyet ve sağlık isteyiniz.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan bir göz odaya, eski bir bavula ve sonunda da küçük bir mezara sığıyor. İnsanın ömrü eskiyen bir elbiseye benziyor. Geçen seneler bir kenarından tutulup çekilince bütün örgüsü sökülen ve tozlu bir ip yumağına dönüşen eprimiş bir kazak gibi geliyor insana. Kaldırılıp bir kenara pek de ehemmiyeti yok ama dursun yine de denilerek eski bir bavula sıkıştırılan önemini kaybetmiş eşyalar gibi. Bir bavula koyulup unutulan eşyalar ve yitip giden seneler birbirlerine ne de çok benzerler. Birçok insan içine bir sürü ıvır zıvır tıkıştırdığı bir bavul taşıyor yanında. Bazen ağzına kadar doldurduğu ve yanından ayırmadığı bavulunun içine neler koyduğunu kendi bile hatırlamıyor. Ama ısrarla taşımaya, kendini yormaya devam ediyor. Ne oluyor, nasıl oluyor bilinmez ama bir gün geliyor, bir şey oluyor insana. Bir rüzgar esmiş, her şeyi devirmiş gibi bir şey. İnsanı sarsıp titretiyor ve kendine getiriyor. Aynanın karşısında buluyor insan birdenbire kendini. Omuzları çökmüş, beli bükülmüş, yorgun gözlerle izliyor aynadaki aksini. Bunca yıldır neden taşıdığını bilmediği yük dolu bavulunu açmaya karar veriyor. Senelerce sürükleyerek taşıdığı bavulunun içinden solmuş anılar, kırık hayaller, pişmanlıklar, ertelediği mutluluklar saçılıyor etrafa. Baka kalıyor insan bunca zaman taşıdığı yüke. Bazıları kendine bile ait değil hem de. Bazıları sahibini yitirmiş kayıp gölgeler. Bazıları yalnız geçen günler ve üzgün biten geceler. Kendini harap ettiğiyle kalıyor insan. Böyle mi yaşamalı? Bütün kederlerini bir bavula koyup hep yanında mı taşımalı? Yok, bu yük insana ağır. Bu yük insanı yorar ve boğar. İnsan kendine eziyet etmemeli. Geçmişindeki acıları

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Merhabalar Diyanet Radyo'nun kıymetli dostları. Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde ilahi adalet ve kötülükten bahsedeceğiz. Bazı çağdaş araştırmalar, ateizmin ve özellikle de deizmin gençler arasında hızla yayılan bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu eğilimin temel nedenlerinden birisi de kötülük problemidir. Gençler genelde dinlerin, özelde ise İslam dininin, adil ve merhametli bir yaratıcının, yeryüzünde işlenen korkunç kötülüklere niçin bir müdahalede bulunmadığı, insanların neden eşit şartlarda denenmediği gibi sorulara makul cevaplar sunamadığını düşündükleri için ya ateizme ya da daha iyimser bir yaklaşımla deizme yönelmektedirler. Ateizm, ilah inancının tümüyle inkarından, deizm ise birçok çeşidi bulunmakla birlikte genel olarak içerisinde peygamber ve vahiy inancının bulunmadığı yaratıcı bir ilah fikriyle yetinip ona karşı duyulan sorumlulukların akıl ve vicdan aracılığıyla temellendirilmesine dayanan bir din anlayışıdır. Bu yüzden biz bugünkü programımızda inanç bağlamında ciddi bir problem olarak görülen kötülük olgusunu Allah inancı ve ilahi adalet çerçevesinde değerlendirmeye çalışacağız. Kıymetli dostlar, kötülük ilahi fiiller açısından bakıldığında metafiziksel, insan fiilleri açısından bakıldığındaysa ahlaki olmak üzere iki sınıfa ayrılabilir. Metafiziksel kötülük, ölümcül depremler, sel baskınları, salgın hastalıklar ve zararlı yaratıklar gibi doğrudan Allah'ın fiilleriyle irtibatı olan sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan, dolayısıyla mahiyetleri itibariyle insana zarar veren, onu ürküten ve korkutan olgu ve olaylardır. Ahlaki kötülük ise, insanın özgür seçimlerine bağlı olarak ortaya çıkan her türlü zararlı ve çirkin fiillerdir. Metafiziksel kötülüklerin tespiti, insana doğrudan zarar veren olgu ve olaylar oldukları için kolaydır. Ancak insanlar ahlaki kötülüklerin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Ahlaki kötülük açısından bakıldığında, genel yaklaşım yergiyi hak eden fiillerin kötü, övgüyü hak eden fiillerin ise iyi olduğu yönündedir. Bu konunun detayları bizi bu bağlamda çok fazla ilgilendirmediği için onlara değinmeyi gerekli görmüyoruz. Şimdi ilahi adalet konusuyla devam ediyoruz. Kur'an bağlamında baktığımızda varlığın genel düzeni açısından ilahi adalet, her şeyin belli bir ölçü ve denge üzerine yaratılması, göğü Allah yükseltti ve her şeyde mizanı, dengeyi O koydu. Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık. İnsan sorumluluğunun ve fiillerinin değerlendirilmesi açısındansa, Allah'ın hiç kimseye asla en ufak bir zulüm ve haksızlıkta bulunmaması, o gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez olarak tanımlanabilir. Kıymetli dostlar, Rousseau, ilahi adaletle beşeri adalet arasındaki farkı veciz bir şekilde şöyle ifade ediyor. İnsan adaleti herkese ait olanı vermekten, ilah adaleti ise herkese vermiş olduğunun hesabını sormaktan ibarettir. Kıymetli dostlar, kötülüğün ilahi adalet açısından nasıl izah edilebileceğini görebilmek için öncelikle evrenin yaratıcı değil, yaratılmış olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde mutlak adalet ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın kötülüklerin varlığına niçin izin verdiği sorusu anlamsız kalır. Evren yaratıcı değil, yaratılandır. İnkarcı ile inanan arasındaki fark, inananın Allah'a yüklediği sıfatları, inkarcının tabiata yüklemesidir. Çünkü ezeli ve ebedi olan, varlığında hiçbir şeye muhtaç olmayan, dolayısıyla kendini